benden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözüm. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala, hala sokaklarında.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuş.

sahip uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum.

yürektendir. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Katar'ın başkenti Doha, Orta Doğu'nun geleceği için önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. ABD ve İran arasında olumlu ilerleme sağlandığı belirtildi. Taraflar görüşmelere devam etmek için anlaştı. Öğrenci affı teklifi yarın meclise sunulacak. Teklife ilişkin ayrıntılar da yarın paylaşılacak. Kocaeli'de 18 yaşındaki Ece Naz Macit, misafir olarak gittiği evde silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Aynı evdeki 3 arkadaşı tutuklandı. Büyükada'daki plajda bulunan bir restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Yangından 3 kişinin etkilendiği bildirildi. İzmir'in Bornova ilçesinde Yediğim'in otoparkında yangın çıktı. Yangında otoparktaki 62 araç kullanılamaz hale geldi. ABD'nin Ohio eyaletinde kırsal bir bölgede harap durumdaki bir evde ağır ihmal koşullarında tutulan 16 çocuk kurtarıldı. Yetkililer yaşları 1,5 ila 18 arasında değişen çocukların son 4 yılın büyük bölümünü tek bir odada geçirdiğini ve içler acısı koşullarda yaşadığını açıkladı. Venezuela'da meydana gelen depremin ardından can kaybı 2295'e, yaralı sayısı ise 11.267'ye ulaştı. Ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildi. New York'ta 443 metrelik Empire State binasına tırmanan maskeli bir çift pankart açtı. Protestoculardan biri diğerine evlilik teklifinde bulundu. Çift binanın anten kulesine izinsiz çıktıkları ve tehlike oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar olan aromaterapi ürünleri artık sadece eczanelerde satılacak. Ürünlerin ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: oyuncu monitörü 11.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti.
5: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Muazzam bir İstanbul sabahı. Sıcak. Çok sıcak. Karşımızda hocamız var. Ekip dökülüyor bu arada. Sıcaktan yamulmuş, herkes yamulmuş. İçeride lig radyoya baktım. Fenalar, bitmişler. Abi çok sıcak uyandık ya.
1: Buraya gelince ama toparlamışlar da sevgili Yıldırım.
0: Şimdi onu söyleyecektim. Radyoda buzhane. İçeriye bir girdik, bildiğin
1: kutuplara andıran bir sıcak, soğuk hava var.
0: Halının üstünde kırağı vardı yani.
1: O küçük damlacıklar donmuş. Buz tutmuş, kaya kaya geldik.
0: Sena'ya dedim ki niye bu kadar soğuk? Geceden açık bırakmışlar diyor klimaları diyor. Kapılar da açık tabii.
1: Her taraf
0: dönmüş durmuş, dönmüş içeride. Durmuş.
1: Buz
0: gibi vallahi. Ağır şartlar altında başladık.
1: Ayıldı ama ayıldı.
0: Vallahi ayıldım ya.
1: Ayıldı, dimdik yaptı.
0: Tüylerime bakar mısın? Ki epilasyondan yeni çıktım yani. Şöyle bakar mısın? Bir?
1: Allah... Normalde öyle olmaması lazım, tiken tiken.
0: Tiken tiken oldu vallahi. Sevgili dinleyiciler olsun, bu şartlara rağmen sizlere şovumuzu sunacağız, gerçekleştireceğiz. 9'a kadar sizler de oradaysanız tabii.
1: Oradalar, oradalar.
0: Yani boşa bir yayın olmasın. Orada olduğunuz bir gösterisi.
1: Ben biliyorum.
0: Oradalar mı?
1: Oradalar.
0: Bakayım.
1: Gelir şimdi, günaydınlar gelir.
0: Uyanıp da günaydın çakan yerde altın bulsun. Bahçeli evi olsun.
1: Abi.
0: Asistanı Sena olsun.
1: Abi.
0: Dinlediği radyo programı ödüllere doymasın.
1: Abi.
0: Uyanıp da günaydın çakan bütün dinleyicilerimiz erken emekli olsun.
1: Abi.
0: Erken emekli derken şöyle erken emekli.
1: Yani EYT vursun ya.
0: Anlamında.
1: Öyle anlamında.
0: Kötü bir şey olmasın tabii yani.
1: Allah korusun.
0: Mağrur
1: emekli olmasın yani.
0: Yok onu kastetmiyoruz canım, olur mu öyle? Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Yavrum sen geç uyumuşsun belli. Bu en az 3'te 4'te uyumuş. Bu bakışları bilirim ben çünkü.
1: Yapma, 3-4 mü Sena
0: abi,
1: gerçekten?
0: Abi belli, baksana
2: ya. Yani 3-4 var. Yok ama ikisi var.
1: Gözler kapalı şu
0: ne
1: an.
0: Ne oldu diyorum, bir kitaba başladım da meraktan dedi uyuyamadım.
1: E peki bitirdin mi uyuyamadın?
2: Yok bitirmedim ama.
0: Değdi mi? Değdi. Gündüz okurdun ya.
2: Değdi.
0: Ne okuyorsun?
1: Ya.
2: Gece yarısı kütüphanesi.
1: Gonca gibi şey yap, mutfakta, banyoda, tuvalette, orada
0: her yerde oku.
1: Her yerde oku ya.
2: Evde bir tek o saatlerde sessizlik oluyor.
1: Tabii tamam. Doğru.
0: Evin içinde mi, komşulardan mı ses geliyor?
2: Bizde komşulardan da var, evde de var.
0: Komşuyla konuş. Çok ses yapıyorsunuz, kitap okuyamıyorum diye. İletişim kurdun mu?
2: Yani konuştuk ama bu sizi ilgilendirmez dedi.
0: Aa ne kadar
1: iyi. Ay komşuluk da bitmiş ya.
0: Bitmiş be ya. Nasıl sesler yani, periyodik sesler mi yoksa?
1: Periyodik, belli.
2: Hep aynı saatte belli sesler.
0: Belli sesler. Belediye diyorum. Polisiye zabıta şikayet et. Belediye ne yapacak ona? En fazla itfaiye gönderir. Evet, hadi bakalım çocuklar, ayılıyoruz.
1: Hadi gelsin.
0: Radyomuzun sesini açalım sevgili dinleyiciler.

0: Şükrü Bozdemir'in eşi sizin çenenizden bıktı. Ağrıyor, kapat şunların çenesini diye demiş Şükrü Bey. Eşi demiş Şükrü'ye.
1: Şükrü Bey'in Şükrü'ye eşi demiş. Bize söylemiş bunları. Kapat çenelerini,
0: susalım mı, susalım mı onu mu istiyor?
1: Biz susalım, müzik konuşsun Fatih.
0: Ulan üzdü be.
1: Beyler diyor, üzdü. Evden çıkmıştım diyor, işe gidiyordum. Şu an şarkı çaldınız, Esenyurt'a geri dönüyorum.
0: Şey diyeyim ya, bu şarkının altyapısı. I let the music play. O değil mi onun altındaki müzik?
1: Ve o benziyor sevgili Yıldırım.
0: Dur bakayım.
1: Tipam bababa bur. Welcome on board mu dedi orada bir yerde ya. İngilizce de var, İngilizce var.
0: Ya şu, ya şu. Let the music play abi, resmen o diyor.
1: O tarz

0: Oğlum. Tamam bir sus.
1: Ama eşlik.
0: Garip eşliklerde bulunuyorsun ya.
1: Düettir bu.
0: Böyle bir eşlik yok.
1: Bu düettir.
0: Bu resmen tuzluk. Sevgili dinleyiciler, hazırsanız sizlere İstanbul yol durumu ve ülke geneli hava durumunu vereceğiz. Hazır mısınız çocuklar?
2: Evet.
0: Ver gelsin.
2: Yani. Evet, İstanbul trafiği sevgili Yıldırım %35'le açılışını yaptı.
0: Allah bereket versin.
2: Fena değil, idare eder. İşte Türkiye'min de sıcak sevgili Yıldırım. Yurdun her tarafında sıcaklıklar baş gösteriyor.
0: Yanıyor mu?
2: Yanıyor. Bugün İstanbul 33-34'leri görecek. Hafta sonunda yağmur diyorlar sevgili Yıldırım. Onu söylüyor.
0: Aa, ne diyorsun?
2: Hafta sonu yağmur
0: vallahi gideceğiz
2: diyorlar.
0: Ama ya. Vallahi gideceğiz ya.
2: Vallahi cumartesi. Ah be. Dur bir ayarlayabilirsen bir bakayım. Dur.
0: Ya ciddi misin sen ya?
2: Vallahi yağmur dediler sevgili Yıldırım. Cumartesi pazar dediler ama biliyorsun yazın yani bahar havası da değil. Yaz havası bu. Her an inanılmaz değişiklikler olabilir. Cumartesi kaçta? Vallahi ne zaman gidecek?
0: Ya işte 11-12.
2: Cumartesi. Cumartesi mi gidiyorsun? 11'de. Net bakacağım. Sana senin için net bakıyorum. Cumartesi saat 7'de burada 8. Şu an 11'de yağmur var.
0: Hadi ya.
2: Şu an 11'de yağmur var ama değişecek. Değişecek gibi gözüküyor çünkü pazar günü de yüzdelik olarak, istatistik olarak çok fazla yüksekteydi. Pazar geri dönmüş mesela. Bulutlu havaya, güneşe doğru geri dönüşü var. Cumartesi de geri dönebilir.
0: Hadi
2: ama
0: inşallah.
2: Beklenti yağış yönünde, onu söyleyeyim. Meteorolojinin beklentisi yağış yönünde. Ben bekliyor muyum? Hayır. Meteorolojiyle aynı fikirde olmak zorunda mıyım?
0: Asla.
2: Hayır.
0: Asla hayır. Değil.
2: Hiçbir zaman da aynı fikirde olmadım. Ben niye buradayım? Meteorolojinin tam tersini konuşmak için.
0: Çok güzel. İşte bu özgürlüğünüz ayrı.
2: Yoksa bilimle niye ayrışalım?
0: Vereceğim dediler, vermediler. Geleceğim dediler, gelmediler.
2: Yalnız orada sevgili Yıldırım değişik mamullerin isimlerini söylüyorlar. Duydum.
0: Öyle mi?
2: Değişik mamuller var orada.
0: Ne yapalım, bipleyelim mi?
2: Yani orada şey yapıyorlar ya, böyle yurt dışına gidip kanka bana da bir şey alsana diyorlar ya. Onlardan mı orada Kıbrıs Mıbrıs diyor, gitti bana da al diyor orada.
0: Hayır oğlum, o şeyden bahsediyor. Yağ var ya. Yağdan bahsediyor.
2: O mu?
0: Yağdan bahsediyor.
2: Saf tereyağı.
0: Cumartesi bana takıl, Çanakkale Saroz'a gidiyoruz diyor. Hayatının balığını tutturayım sana.
2: Hayatının hocam, balığını burada tutarsın.
0: Şu balıkçı tayfanın böyle iddialı lafları var biliyor musun? Ya,
2: gidiyorsun abi, iki tane mezgit geliyor, bu kadar.
0: Bu kadar. Bir de tuttukları balıkları kollarıyla referans gösterirler. Şöyle bir şey tuttum.
2: Fotoğrafta koyarlar şu. Size. Bileğin o kolun iç kısmına balığı yatırırsın. Saroz da uzak ya sevgili Yıldırım. Sana çok uzak Saroz.
0: Çok uzak, çok uzak, çok uzak. Çok uzak, çok uzak. Yani böyle daha yani cumartesi pazar dediğin insanın kendine vakit ayırdığı.
2: Evet yani küçük, hiç yani böyle yarım saatte yakınlarda gidebileceğin.
0: Evet böyle.
2: 2-3 saat takılacağın, yarım saatte evine dönebileceğin o güneşin verdiği yorgunlukla beraber. Öyle bir şey lazım.
0: Evet, Alkan sağlam iddia değil, gerçek bizimki diyor. At bakalım bir fotoğrafları da görelim.
2: Hadi görelim.
0: Yol durumu çiçek çünkü okullar kapalı. Okulları bence komple kapatalım diyor. Trafiği onlar yapıyor diyor.
2: Ya sevgili Yıldırım, yani böyle o trafiğe %20 falan etkisi olmadı aslında baktığın zaman. Böyle bomboş diyemiyoruz İstanbul için.
0: Bir çift
2: akşam
0: var.
2: Yayınlarında da var. Bir tık
0: özellikle
2: bir
0: akşam.
2: Evet, akşamları daha çok oluyor.
0: Peki.
2: Evet. Bakıyoruz herhangi bir başka problem var mı?
0: Başka problem yok.
2: Orada var mı bir şey? Oo, burada yok.
0: Dinleyicimiz bayağı balık tutmuş, fotoğrafını gönderdi.
2: Gönderdi mi?
0: Çok fena kıskandım.
2: Geldi. Alkan'dan gelmiş. Oo, bu ne ya? Fotoğraf şeyi de var ha. Instagram sayfasında var. Vallahi kolu kadar. Bak gerçek bu.
0: Helal olsun.
2: İki tane mezgit dedik, adam Orkinos yakalamış.
0: Günaydın. Başkası söylese inanmazdım. Gecenin 4'ünde dışarıdan gelen sesle camdan baktım. Motor sesi gibi bir tuhaf ses. Bu ne bu ne dedim. Motor sesi gibi. Yan binadaki abiyi biri boğazlıyor gibiydi diyor. Allah ailesine sabır versin demiş.
2: Şey, bir şey hasta mıydı?
0: Detay ver, bu kadar.
2: He.
0: Dinleyicimiz böyledir mesela. Bir iki info verir, bizim düşünmemizi ister yani. Ne oldu herhalde?
2: Gibiydi. Allah ailesine yardımcı olsun deyince dedim hasta herhalde, bir şey geldi başına.
0: Aile bir şeyler galiba.
2: Teyit. Böyle sorarlar ya, bir şey anlatırsın. Teyit.
0: Kaynak.
2: Soru işareti. Kaynak.
0: Ankara'nın her yeri trafik. Yol yapımı, yol çizimi. Her tarafta yollar kapalı demiş,
2: evet,
0: Ankara'da.
2: Evet, Ankara'da büyük bir operasyon var sevgili Yıldırım, biliyorsun. Yollar, evler, binalar, kuaförler, motosikletlerin, hangi motosikletlerin trafiğe çıkacağına dair.
0: Berberlerde de biliyorsun beyaz gömlek, kravat zorunlu. Şey pardon, gömlek kravat zorunlu.
2: Tabii.
0: Ve bir de kolonya şeker de zorunlu.
2: Şekerle böyle.
0: İkram.
2: Ya NATO her yıl gelsin ya.
0: Ankara'ya da değil, her yere
2: değilsin gelsin. Değilsin böyle yani, 6 ayda bir, biraz İstanbul, biraz İzmir, biraz Ankara, biraz Trabzon, biraz Sivas, neresi varsa NATO'yu bekliyoruz.
0: NATO'yu bekliyoruz. Adam horluyor, onu kastetmiş dinleyiciniz diyor.
2: Ha, horlu abi yani, vallahi biz bir anlamadım
0: vallahi
2: ya.
0: Bir tek biz anlamamışız, dinleyici
2: adamın
0: anlamış.
2: Adamın başına bir şey geldi.
3: Ne söyledim, horluyordur dedim.
0: Nerede söyledin, söylemedin, biz buradayız.
2: Duymadın. Yalan.
0: Yalan yemin tabii ya.
2: İçinden söyledim.
0: Allah Allah, söyledim diyor bir de ya.
2: Vallahi billahi horlaması aklına gelmedi ya. Adamın başına gerçekten bir iş geldi.
0: Ben de öyle zannediyorum.

0: Ettim vallahi.
1: Adam bağırıyor böyle Serdar. Bu şekilde.
0: Herkes anlamış ya. Bizde bir salaklık var bu sabah, ben sana söyleyeyim.
1: Salaklık değil sevgili Yıldırım, bu ne? Bu ne biliyor musun? Ana, dörtte uyandırdı, Allah korusun, ailesine sabır versin falan ifadeleri sevgili Yıldırım. İnsanı şey yapıyor, normal bir sağlık sorununa göndermiyor. Problem.
0: Biraz üzüldüm ya, Hakan Çalhanoğlu'na ulaşılamıyormuş efendim. Kendini kapatmış, kimseye mesaj yazmıyor.
1: Moraller bozuk
0: sevgili Yıldırım. Kimsenin mesajına dönmüyor. Kendisini tamamen kapattığı iddia edilmiş efendim. Biraz üzüldük.
1: E illa ki yani herhalde çok fazla etkilendi. Çok fazla etkilendi. Konuşulanlardan, yapılanlardan, evet, arkadan dedikodulardan, yazık ya.
0: Çok çok çok üzülmüş. O da bizim insanımız.
1: O da bizim insanımız.
0: İnşallah açarken.
1: İnşallah Uluslar Ligi'nde oynamaz bu moral bozukluğuyla. Gelse de fayda da olamaz.
0: Oğlum niye öyle söylüyorsun? Adam kendini kapatmış ya.
1: İşte ulaşamayız bir süre daha umarım, iki ayda.
0: Sonra anne Hakan daha... abim kendini kapattı. Allah.
1: Tatildedir yani Hakan. Tatildedir abi. Kafasını topluyordur çocuk.
0: Olabilir ya, bak hiç böyle düşünmedik. Tatildeyim, ara beni. Aramayın
1: kim
0: beni.
1: Kim bilir ne gazeteciler arıyordur adamı. Ne spor programcıları arıyordur adamı ki iki kelam etsin, iki laf alsın ağzından diye. Adam herhalde kapatır kendini.
0: Neyse artık. Peki şimdi bir ara, aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Kıymetli dinleyiciler, 7.22 şov devam eder. 9'a kadar buradayız, bir aksilik olmazsa şayet. Bugün sıcak bir İstanbul'dan sesleniyoruz. Ülkenin tamamı da yanıyor. Temmuz ayının ikinci günü. Vay be. Ulan bitmedi Temmuz ha.
1: Haziran için aynı şeyi söylüyorduk.
0: Temmuz da bitmeyecek.
1: Temmuz da bitmeyecek.
0: Sıcaklar da böyle. Kısa bir ara, sonra buradayız.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma.

0: İstikbal, Mondihome mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam.
7: Paketiniz var.
8: Ha, nereden?
7: Gelecekten.
8: İçinde ne var?
7: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Her yörenin türküsünde bir sevda, bir aşk, bir kavuşamama olur. Abi Antalya türküleri dinliyorum. Hanım Antalyalı ya.
2: Tamam.
1: Turistik bölge ya. Bak şimdi dinleteyim mi sana?
2: Dinletsene.

0: Anasından işlersin.
1: Ne diyorsun?
2: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Yani Antalya Kemer yolu Alman kızlarla dolu kısmı tamam. Sonrasında diyor ki Haymanalı oynamalı kızlar nişlesin, gergen fişlesin, anası da nişlesin, bildiğini işlesin hop de.
3: Bu türkü nasıl ortaya çıktı?
1: Bakalım.
3: Onu bir canlandıralım.
1: Kesin hep yapalım.
3: Şey yazdım, araba sesi bir saatlik.
1: Tamam.
2: Uzun versiyon.
3: Uzun versiyon yazdım. Evet. Oğlum bu yol. Bu yolda yaptılar, iyi oldu ha.
2: Vallahi güzel oldu ya. Burası, burayı biliyorsun, geçen sene buralar daha yeni bitti.
3: Yeni daha bitti yeni yani. Bitti vallahi.
2: Kaymak gibi akıyor.
3: Dur lan, suyu versene ya.
2: Sence kaçla gidiyoruz? Bir de klasik bir soru var. Sence şu an kaçla gidiyoruz?
3: 40'la mı?
2: Bak şu an 110 biliyor musun?
3: Abi hiç anlamıyorum yoldan
2: hiç
3: ya.
2: Hiç hissetmiyorum. Aa bunlar ne ya? Aa Alman turist mı bunlar?
3: Alman.
2: Ulan Antalya Kemer yolu Alman kızlarla doluyor.
4: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Lütfen söyler misiniz, yolda ağır gidecekler. Yaşlılar lütfen sağdan gitsin diyor. Bir abimiz atmış kendini sola. Yengem ağır ağır gidiyor, millet çıldırdı.
1: He, sol şeritten evet doğru doğru söylüyor. Yavaş gidenler, ağır gidenler sağ şeritleri kullanmakta ya da en fazla orta şeridi kullansa iyi olur diyor. İyi olur. Bir de şunu hatırlatalım, bu yazan dinleyicimizden yol çıkarak. Sol şerit de devamlı sürüş şeridi değildir mesela normal şartlarda.
0: Evet.
1: Ben alayım başımı saatlerce soldan.
0: Gideyim diye bir şey gidip,
1: o da
0: yoktu
1: aslında,
0: normalde.
1: O da aslında yok. Öyle bir şey de yok.
0: Evet, İzzet Bey bu sabah çok yorgunum, kafa açmaya geldim diyor. Doğru yerdeyim değil mi diye soruyor.
1: Evet İzzet Bey, çok doğru yerdesiniz. Özür dilediğimiz İzzet Bey değil değil mi?
0: Değil, o değil. Evet, geçmiş tamam, mesajlarına baktım, değil.
1: Tamam.
0: Evet. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ye ait çelik miğfer New York Metropolitan Müzesi envanterinde tespit edilmiş.
1: Abi ya, taşı toprağa çalmışlar ya.
0: Vallahi billahi. Sadece tarihi şeyleri değil, o heykeller meykeller değil, her şeyi
1: malzemeleri
0: çalmışlar.
1: Malzemeleri de almışlar yani.
0: Her şeyi
1: nasıl aldınız, nasıl götürdünüz, nasıl bir şey yaptınız ya.
0: Yağmalamışlar ya bildiğin ülkeyi.
1: Bakar mısın yani, gitmiş nereden, hangi, New York'ta mı dedin? Orada bir müzenin envanterinde.
0: Metropolitan Müzesi'nin envanterinde tespit edilmiş efendim.
1: O zaman sergilenen bir şey de değil. Arka taraflarda bir yerlerde duruyor.
0: Arşivde duruyor yani.
1: Arşivde duruyor.
0: Verirler mi geri?
1: Alırız sevgili Yıldırım. İnşallah. Bu haber çıktıysa alırız.
0: İnşallah alırız.
1: Verirler. Verirler ya, envanterde zaten sergilenen bir şey de değil onlar için. Biz burada sergileriz ama miğferi.
0: Ya nasıl uyuz oldum şu an biliyor musun? Ya? Ne
1: neler çıkar
0: abi
1: ya?
0: Orada ya?
1: Neler çıkar kim bilir, var ya yıllar içinde. Bizim gördüğümüz duyduğumuzun dışında. Üf üf üf.
0: Biliyorsun şeyde eserler. Topkapı Sarayı'nın müzesinde de bir sürü şey vardı. Şeyinde, arşivinde. İlber Hoca onları ortaya çıkardı.
1: Evet, eksikler de vardı. Zaman zaman gelenler oldu.
0: Bulunamayanlar vardı vesaire. Ama bir giriyorlar arşive ki üf neler bulmuşlar yani.
1: Dolu, tozlu rafların arasında, sandıkların içinde bir sürü evet. Tarihi eser.
0: Miğferin fotoğrafını görmek isteyenler bir Google'larsa bulurlar. Bir çelik miğfer yukarıya doğru. Efendim, klasik Osmanlı padişahı savaş miğferi.
1: Muhteşemden bildiğimiz miğfer. İşte.
0: Muhteşemden hatırlayın. Muhteşem yüzyıldan hatırlayın.
1: Ya, çok biliyorsunuzdur. Ya, yeni nesil.
0: Hocam onu nasıl taşıyorlarmış ya?
1: Ya çok demir sevgili Yıldırım ya.
0: Ağır oğlum, kafanı hareket ettirin.
1: Abi bak, bakar mısın şimdi normal savaşa. Cıbıl gitmiyorsun abi.
0: Cıbıl mı?
1: Normal bir üniforma değil giydikleri.
0: Üstünde bir kere bir şey var. Kalkanı var, yeleği var.
1: Demirden yelek yani.
0: Şimdi bu tarihi dizilerin...
1: Eskiden de fileli yelekler fileliymiş, demirler biliyorsun.
0: Tarihi dizilerin oyuncularına soruyorlar ya nasıl hissediyorsunuz diye. Çok ağır ya, yürüyemiyoruz diyor. 50 kilo şey var üstünde.
1: O şey için sevgili dizinin maliyeti artmasın diye bildiğin demirden yapıyorlar. Eskiden öyle değildi. Şimdi Osmanlı para olduğu için sevgili Yıldırım bunu alaşımlıydı. Alaşım daha hafif.
0: Daha hafif. Koruyuculuğu yüksek. Ama beni en çok korkutan o kafadaki o ağır miğfer.
1: Ya kulaklardan buradan aşağı demir iniyor. Kafada bir şey var. Önünde bir şey var. Sırtında, bacakta, ayakta. Eldeki kılıç zaten.
0: Bir de 50 kilo. Miğferin üstü boşluk ya.
1: Evet.
0: Şimdi sen konuştukça kafandaki titreşimler o demire gidecek. Yukarıda bir uğultu.
1: Etraftan gelen savaş meydanındaki uğultuları düşün bir de.
0: Çok zor ya.
1: İnanılmaz bir şey o ağırlıkta.
0: Zaten kılıç 10 kilo. Sen abarttın biraz da 10 kilo.
1: Abartmamışsındır. 2-3
0: kilo ya.
1: Vardır 10 kilo. Vardır
0: yoktur
1: yani.
0: Canım, o kadar yoktur.
1: Böyle kılıçlar ya.
0: Nasıl yapıyorlardı? Nasıl savaşıyorlardı?
1: İnanılmaz bir deha. Hepsi böyle.
0: Abi bence titanyumdan.

0: demiş.
1: Titanyum abi, titanyum.
0: Titanyum keşfedile 100 yıl olmadı da.
2: Onlar güçlüymüş ama. Kıyafetlerini falan gördüm, görünce.
1: E tabii onu anlıyorsun.
2: Bize göre çok fazlalar yani.
0: İri yalı.
2: İri yalı. İri
0: yalılar. Yeni bir kabile bizi dinliyorsa buradan. İri yalılar kabilesine.
1: Milli takım oyuncusu gibi yalında hep.
0: İri yalılar. Evet efendim. Ben rüyamda iki tane Alem FM çalışanı görüyorum. Fatih ile Umut'a selam söyleyin diyorum demiş. Bir dinleyicimiz evet. Rüya görmüş. Efendim.
1: Hayırlı rüyalarınıza çıksın inşallah.
0: Abi Kanuni'nin kendine yaptırdığı kocaman uzun niferi gördünüz mü? Muhteşem de var.
1: Var muhteşem.
0: Yukarıya doğru vardı ya.
1: Böyle bu kadar. Bu kadar.
0: Yukarıya doğru. Çok ağır hakikaten. Boyun fıtığına birebir yemin ediyorum. Savaş bitti. Ölmedim ama boyun fıtığı.
1: Nifer deyince aklıma geldi. Geçen bir yerde bir tane şey yapılıyor. Kraliyet ailelerinden birine operasyon düzen. İran'da mıydı, Irak'ta mıydı? Altın şeyler böyle 400 kilo.
0: Altın iç çamaşırı falan.
1: Altın iç
0: çamaşırı.
1: Nifer deyince aklıma o geldi. 16 kilo. 16 kilo. 16.
0: Nerelisiniz? İriyalılıyım. O dönemde olsaydınız ya demiş. Vallahi ben isterdim.
1: Ya o ayrı bir şey tabii. O dönemde olmak istersin. O anı yaşamak istersin de. Nasıl olur bilmiyorum yani o kıyafetlerle.
0: Abi giy alışırsın ya.
1: İlla ki yakışıklıdan
0: bir de sabah başlıyor. Ne giyeceğim derdi de yok, anladın mı? Çek üstüne bir tane.
1: Kaftanı.
0: Bitti gitti. Bitti gitti. Serkan Arslan. Bir Şirin Baba alabilir miyiz diyor Serkan'a diyor.
1: Şirin Baba.
0: Efendim yavrum.
1: Şirin Baba.

0: Bugün eşimin doğum günü Zekeriya Köklükaya.
1: Happy birthday Zekeriya, doğum günü kutlu olsun.
0: Zekeriya Köklükaya'nın eşinin doğum günü.
1: Eşinin doğum günü.
0: Derya Hanım selamlar.

0: İsmail Sormaz diyor ki ya beyler öyle miğfer falan, hani biz de olsaydık filan, bırakın bu işleri, siz savaşı çayda çıra oynamak mı zannediyorsunuz diyeyim. Bir de kocaman gülücük koymuş oraya.
1: Ya İsmail'cim, biz bunun farkındayız ya. İlla ki dedik ya, yani her şey tamam, o zaman da isteriz de savaş meydanında zordur dedik, bazı şeyler dedik ama küçüklükten bunlar dedik, kıyafetlerin üzerinde giyiyor İsmail.
0: Bir de bu arada savaş hikayelerini canlı dinlemiş kardeşlerimiziz. En az 3 savaşa katılmış bir abimizden, Cem Arslan'dan. Cem abimizden.
1: Ve Kenan çok... komutandan dinledik.

0: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan insan varsa o kadar da uyanık insan var.
1: Ya Sena neden Instagram'da sürekli ofisle ilgili, iş yeriyle ilgili atarlı gider şeyler paylaşıyor?
2: Sevmiyor, bizi sevmiyor.
1: Siz bu kıza ne yapıyorsunuz demiş.
2: Aa, asla paylaşmaz.
1: Paylaşıyor,
2: asla,
1: ben de asla görüyorum.
2: Aa, ben hiç...
1: Ofiste ben.
2: Müdürüm iş istediğinde...
1: Ben.
2: Beyler diyor, siz o zaman da olmazdınız diyor. Düşünseniz diyor, o zamandasınız, İzzet yayına yazıyor. Beyler kanunuyla olmaz.
1: Ya nispet gibi olmasın da 9 ay sonra EYT'den emekliyim. Muğla'ya taşınıyorum, haberiniz olsun. Bahar Hanım.
2: Ay Bahar.
1: Bahar Hanım.
2: Bahar Hanım.
1: Ah Bahar Hanım.
2: Ah Bahar Hanım. 9 ay sonra Muğla'ya taşınıyorum. EYT'den emekli oluyorum. İman. Geldi yine emeklilik paraları, giderim Muğla'da yerim onları, çatır çatır çatır çatır çatır çatır aman. Buradaki çocukları tek başına yalnız başına bıraktım İstanbullarda.
1: Tamam yeter, kendine gel. Kıymetli dinleyiciler.
2: Ne kadar güzel ya.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra zevkü sefamıza devam edeceğiz efendim. Ayrılmayız.
3: Yapay zeka ile harika şarkılar ürettiğini biliyoruz.
4: Şarkılarının Alem FM'in yeni platformu Alem Portal'da yayınlanmasını ister misin?
3: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
4: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder. Senin imzanla çalalım.
3: Senin imzanla çalalım.

0: Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Ama dememek için Emma Sigorta.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Uçarsın. Ama dememek için Emma

0: Ben Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
2: Bizi burada ciddiye alan kim? Ben düşündüm, beni ciddiye alan biri var mı diye. Beni de sanki Sena ya.
3: Sena mı ciddi?
2: Sanki beni de Sena ciddiye alıyor.
3: Niye? Nasıl ciddiye alıyor? Ne oluyor?
2: O da bana çok gülüyor.
3: Hmm.
2: O da bana çok gülüyor.
3: Sizin akıl sağlığınızda bir problem olabilir mi peki? Yani beraber el ele bir doktora mı gitseniz?
2: Benim için ciddiyet budur.
3: Biz geldik.
2: Biz birbirimize gülüyoruz. Doktor bey.
3: Canlandıralım. Gel. Hoş
2: doktor
3: geldiniz.
2: Doktor bey. Biz.
3: Hoş geldiniz, buyurun.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Siz de hoş geldiniz hanımefendi.
4: Hoş buldum, merhabalar. Merhabalar,
3: buyurun.
2: Biz eşirdin iki arkadaşız.
3: Oturun, gülmeden oturun, gülmeyin.
2: Ya çok komik ama ya.
3: Gülmeden lütfen.
2: Gülmeden buyurun. Duramıyorum. Ben, biz eşirdin iki arkadaşız.
5: Doktor çok komik.
3: Gülme ya. Gülme. Hastane burası.
2: Doktor bey, gözlüğünü çıkarın.
3: Döverim ama sizi.
2: Konuşamıyorum. Gözlüğünü çıkarın, konuşamıyorum.
4: Biz iki arkadaşız şirketten.
3: Tamam.
4: Birbirimize çok gülüyoruz.
3: Hı-hı.
4: Güldükten sonra da harikasın, aslansın.
3: Bir şeyler
2: öyle
3: söylüyorsunuz.
2: Öyle seni kadar komiğini evet. Görmedim falan gibilerinden birbirimizi sürekli pohpohlamaz sevgili Yıldırım. Bu doktorum, sen hekimim. Yıldırım hekimim.
3: Ben size krem yazıyorum.
2: Evet.
3: Bu kremin gülüşünü kullanıyorsun.
2: Gülen yerleri bize.
4: Nereye süreceğiz?
3: Gülen yerlerinize.
4: Tamam. O bana sürsün benim.
0: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Yarın anne kız tatilimiz başlıyor diyor Funda Hanım. Hadi iyi tatiller.
1: Hadi iyi tatiller, güzel geçsin inşallah. Banu Hanım yazmadı sevgili Yıldırım bugün, farkında mısınız?
0: Hayır olsun inşallah.
1: Hiç görmedim mesajını, hayırdır inşallah. Ne oldu, bir şeyler mi var, ters bir gün oluyor.
0: İsmail Bey'in kızı, 9 yaşında bir kızı varmış. Seslerini nasıl değiştiriyorlar yayında? Ağızlarına pimpon topu falan mı sokuyorlar diye sordu diyor. Ne diyeyim diyor.
1: Seslerimizi mi değiştiriyormuşuz?
0: Az önceki Best Of'ta vardı ya, onu mu diyor acaba?
1: Acaba belki de orada olabilir.
0: Ver bakayım, ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Yeni bir araştırma. Kim yapmış araştırmayı sevgili Yıldırım biliyor musunuz? University of Alberta.
0: Alberta.
1: Alberta bir çalışma yapıyor sevgili Yıldırım. Diyor ki çalışmanın detayları var. Güneşin mavi ışığı cilde nüfuz ediyor falan filan diye detaylarını okumayacağım. Şeyi söylüyorum direkt olarak çalışmayı. Güneş ışınları göbek ve bel çevresindeki yağları hızlıca eritiyor diyor.
0: Allah Allah.
1: Evet. O mavi ışın, güneşin içindeki o mavi ışıklar cildin altına, deriye nüfuz ederek yağlanmanın azalmasında katkı sağlıyor.
0: Katkı sağlıyor. Yani hanımlar böyle yatarlar ya genelde. En çok hanımlar güneşlenirler.
1: Evet. En çok nerede yağ varsa güneşi doğru oramızı çevirelim.
0: Oraya doğru çevirelim diyor. Bilimsel olarak gerçek mi ya bu acaba?
1: Valla bilmiyorum sevgili de. Mesela altta yorumlar da var. Şey yapmış biri. D vitamini düşük güçlüler kişiler. Acaba bu yüzden mi kilo veremiyor diyor.
0: Aa, bir doktor yok mu ya? Bir doktor
1: acaba soralım. Öyle bir şey olabilir mi
0: benim
1: ya?
0: Benim tanıdığım bir doktor hoca var. Onu arayabilirim. Kemal Hoca.
1: Ara. Kemal Hoca'yı ara. Canlı yayında soralım.
0: Canlı
1: gerçekten
0: yayında soralım.
1: Ya şimdi bu yeni bir araştırma, belki hocamız da bilmiyordur, duymamıştır ama hani.
0: Ya hoca oğlum bir
1: bilmiyordur. Acaba şeyi sorabiliriz, D vitamini düşük kişiler kilo veremiyor olabilir mi diye.
0: Sorayım, hemen hocayı soruyorum. Hoca bilmiyor olabilir diyor, yeni araştırma diyor. Ulan hoca ya, bu akademik şeyi takip ediyor, makale takip ediyor. İlla ki biliyordur.
2: Efendim.
0: Hocam günaydın.
2: Günaydın Fatih Bey.
0: İyi sabahlar diliyorum,
2: İyi sabahlar,
0: rahatsız etmedim inşallah.
2: Estağfurullah, dinliyordum ben de yayınınızı.
0: Ha öyle mi? Evet. Haberi duydunuz mu?
2: Evet duydum. D vitamini eksik kişilerde neler meydana gelir diye öyle şeyler söylemişler.
0: Doğru mudur bu peki?
2: Ya şimdi D vitamini eksikliği hemoroid doğrudur. D vitamini eksikliği nasır doğrudur ama D vitamini eksikliği yağlanmadaki bir katkısı yoktur. Bizim yaptığımız araştırmalar bu yönde Fatih Bey.
0: Eyvallah.
2: Yani güneşin altına yakayım, yağlarım yansın gitsin, böyle bir şey maalesef söz konusu değil. Olsa ben yakarttım 150 kilo.
0: Anladım. Hocam neredesiniz bu arada? Yakında mısınız? Buralar, bu Halkalı civarında mısınız?
2: Yakındayım, yakındayım ya, buradayım.
0: Neredesiniz?
2: Dur geliyorum bir dakika.
0: Gelin bir hocam.
2: Geldim. Evet.
1: Evet Fatih Bey, geldim.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Buralarda mıydınız?
1: Tam şuradan geçiyordum. Kayı alacaktım.
0: Hoş geldiniz hocam.
1: Çok denk düştü.
0: İyi denk geldi valla. Sağ
1: olun.
0: İstetek denk gelmezdi valla. Ulan başta yedim demiş. Ciddi ciddi dinliyorum diyor.

0: Ulan yine fakir uyandığımız bir sabah. Sıkıldım bu fakirlikten.
1: Bir tek siz mi sıkıldınız? Emre kardeşim. Bir tek sen mi sıkıldın? Ben de sıkıldım. Herkes sıkıldı. Vallahi açıyorum ya.
0: Neyi açıyorsun?
1: Fak seni açıyorum.
0: Fak sen nedir?
1: Fak seni açacağım ya. Vallahi yıldım ya.
0: Fak sen...
1: Birleşeceğiz. Bütün...
0: Sendika mı?
1: Fakirler sendikası.
0: Fak sen.
1: Fak sen.
0: Slogan var mı peki? Sen de fak sen.
1: Sen de gel.
0: Fak sen de gel.
1: Fak sen de gel.
0: Güzel sendika, ben varım bu arada.
1: Ya artık yani kabul şey kabulle başlayacağız.
0: Bir söz hakkımız olsun, bir dernekleşelim, bir sendikalaşalım.
1: Tabii yani burada yönetici herkes.
0: Eyvallah.
1: Öyle düşünün, bir yönetim kurulunda herkes pay sahibi olacak, herkes söz sahibi. Fak sen. Gel sen, fak sen.
0: Var mı aramıza katılacak sendikaya?
1: Yazıyorum, kayıt, üye kaydı.
0: Yapıyoruz.
1: Üye kaydı, canlı.
0: Valla fakir uyandım, çok sıkıldım diyor fakirlikten demiş dinleyicimiz efendim. Geçer ya, şey yapmayın.
1: İngilizce sloganlar da gelmiş.
0: Hocam nereden üye oluyoruz? Fakir fukara fonu.
1: O da vardı bak.
0: Bu fakir fukara fonu da kurulabilir mesela. Fak fik fon.
1: Fak fik fon. Fak
0: fik. Bak bu da olur ha. Ya fakirler biz bir araya gelemiyoruz ya abi. Bizim en büyük sorunumuz o. Yani kenetlenemiyoruz.
1: Kenetlenemiyor. Kenetlenme sen kalbime.
0: Zenginim. O yok abi.
1: Zenginim ama ruhum fakir, olur mu diyor. Ya. Yok, maddi olarak biz de gerçek sefilleri arıyoruz.
0: Sefiller.
1: Gerçek Victor Hugo sevdalarını arıyoruz. Öyle yalandan değil abi, göreceğiz. Şeyi göreceğiz. E-Devlet'ten 4A hizmet dökümünü göreceğim.
0: Hasan demiş ki Bilal'i sabaha da alın diyor. Dün akşam Bilal bağlandı. Bilal Göregen bağlandı. Darbukasıyla bir
1: bağlandı
0: şov.
1: Bağlandı mı ya?
0: Bağlandı.
1: Bir akşam önce, geçen akşam bağlanamamıştı.
0: Bir beste yapmış bir de bize akşam.
1: Vallahi mi?
0: O sırada yayında bir dinleyicimiz daha vardı hemen, diğer telefon yani. Dedim ki o şarkıya abimizi de ekle, onu da ekledi, doğaçlama bir şeyler ekledi.
1: Onun adını söyledi.
0: Çok güzeldi Bilal.
1: Vallahi Bilal çok neşeli
0: çok,
1: bir adam
0: çok
1: ya.
0: Çok yetenekli, çok neşeli,
1: çok eğlenceli, çok yetenekli.
0: İnşallah bir gün buraya da gelir de
1: İnşallah.
0: Beraber eğleniriz.
1: İnşallah.
0: Acayip güzeldi. Ya Sena, o kaydı bulursan yayınlayalım ya. Dünün podcastinden yani o bölümü. Evet, 7.58 şimdi ara gideceğiz ama dönüşte devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Biz 7'den bu yana canlı yayındayız. Katılım da şahane, çok mutlu olduk hakikaten.
1: Harikasınız, sağ olun, var olun.
0: Güzel bir yaz sabahı, yolda olanlar, tatilde olanlar var, koşuda olanlar var.
1: Gidecek olanlar var, yolda gidiyor olanlar var.
0: Evet efendim, gene itibariyle pozitifsiniz, gördüğümüz o. Arada bir iki tane fakir var. Onlara da sendika kuracağız, inşallah.
1: Banu Hanım da yazmış, ben de varım ekle diye. Banu Hanım.
0: Banu Hanım, siz zenginsiniz canım. Ya,
1: kaç yerden?
0: EYT var.
1: Kaç yerden? Çalışıyor.
0: Şey var.
1: Çalıştırıyorsun.
0: Bir de...
1: Çocukları işe soktu sanayi de yeni.
0: Bir de onlar var. Hadi araya gidiyoruz.
1: Haydi bakalım.
0: Kısa bir ara, ara dönüşünde show devam. Ya garip garip şeyler yazmayın Allah aşkına ya.
1: Şarkımız da o olsun.
0: Ney?
1: Hani var ya bir tane. Biliyor musunuz?
0: O ne, yok bilmiyorum.
1: Öyle bir şarkı var. Onu da biz fak seni değiştirdik. Fak sen, fak sen, gel sen bize fak.
0: Taksim yürüyüşünde mi?
1: Öyle bir gösteri gibi düşün.
0: Ben de size Şile'deki evi tahsis edeyim demiş.
1: Ne için?
0: Ne için anlamadık onu.
1: O kadar çok bir şeyler konuştuk ki, bir şey mi lazımdı bize acaba?
0: Üste yazmış.
1: Ne?
0: Diyor ki tamam pardon.
1: Kamp yeri için mi
0: evet,
1: senin?
0: Evet evet. Hayranlar, bak diyor ki Alem FM ekibi ve hayranları bir araya gelelim. Çanakkale'de diyor şey var diyor.
1: Toplaşalım diyor.
0: Öyle yapalım
1: kamp
0: diyor.
1: Kamp yerinde diyor.
0: Yarım yamalak okuduk biraz ama.
1: Anladık. Yani, Çanakkale'de tüm Alem FM sevdalıları
0: bulsun diyor. Tam ne yazdığını da anlayamadığım için toplamaya çalıştım bir taraftan. Tamam, olur inşallah. Siz ayarlayın, biz geliriz.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi, saat 8. Sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Katar'ın başkenti Doha, Orta Doğu'nun geleceği için önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. ABD ve İran arasında olumlu ilerleme sağlandığı belirtildi. Taraflar görüşmelere devam etmek için anlaştı. Öğrenci affı teklifi yarın meclise sunulacak. Teklife ilişkin ayrıntılar da yarın paylaşılacak. Kocaeli'de 18 yaşındaki Ece Nazma.

0: Macit misafir olarak gittiği evde silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Aynı evdeki 3 arkadaşı tutuklandı. Büyükada'daki plajda bulunan bir restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Yangından 3 kişinin etkilendiği bildirildi. İzmir'in Bornova ilçesinde Yediğim'in otoparkında yangın çıktı. Yangında otoparktaki 62 araç kullanılamaz hale geldi. ABD'nin Ohio eyaletinde kırsal bir bölgede harap durumdaki bir evde ağır ihmal koşullarında tutulan 16 çocuk kurtarıldı. Yetkililer yaşları 1,5 ila 18 arasında değişen çocukların son 4 yılın büyük bölümünü tek bir odada geçirdiğini ve içler acısı koşullarda yaşadığını açıkladı. Venezuela'da meydana gelen depremin ardından can kaybı 2295'e, yaralı sayısı ise 11.267'ye ulaştı. Ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildi. New York'ta 443 metrelik Empire State binasına tırmanan maskeli bir çift pankart açtı. Protestoculardan biri diğerine evlilik teklifinde bulundu. Çift binanın anten kulesine izinsiz çıktıkları ve tehlike oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar olan aromaterapi ürünleri artık sadece eczanelerde satılacak. Ürünlerin ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Hesap basit. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Belçika 2-0 geriye düştüğü maçta Senegal'i 3-2 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. ABD ise Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek Belçika'nın rakibi oldu. Beşiktaş 2026-2027 sezonu öncesi ilk transferini tamamladı. Monaco forması giyen Kassum Uttara İstanbul'a geldi. Uttara sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Hesap basit. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 32, Ankara 36, İzmir ve Kayseri 35, Antalya ve Erzurum 30, Adana 33, Trabzon 26 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Hanımlar beyler, saat 8'i 8 geçer. Şov devam eder. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Günaydın. Ne olur uygulama bakar mısınız? Podcast'ları. Nurhan Hanım bir şey yazmış. Zeynacığım onu sonra müsait olduğunda şey yaparsınız.
2: Hemen İşi bakacağım
1: sevgili istemiyorum hanım. Yazanlar var efendim.
2: Gitmeyin efendim. Zorla mı gidiyorsunuz efendim?
1: Zorla gidiyor tabii ki de. İnsanların para ihtiyacı var. Çalışma ihtiyacı
2: doğru,
1: var. Tabii ki de yani.
2: Doğru. Para için yapılan bir şey bu.
1: Bu şarkıyı hatırlayanların gözleri yaşlı. Ne kadar eski de bir şarkı amanın
2: bir ayak çukurda bu şarkıyı hatırlayanlar.
1: Evet efendim. Evet. Dur bakalım. Bunları da kapatalım. Vay be. Ulan bugün ne güzel ya. Bugün çok güzel dinleyici.
2: Akıyorsunuz. Akıyor, harikasınız.
1: Vallahi akıyor.
2: Vallahi ya. Mükemmel insanlar.
1: Evet. Şunları da kapatalım. Evet.
2: Evet, vereyim mi sana bir tane haber?
1: Ver bakayım.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Antalya'dan bir haberimiz var.
1: Antalya'da.
2: İki erkeğin rezervasyonunu erkek kontenjanı doldu kardeş gerekçesiyle iptal eden otele ceza kesilmiş sevgili Yıldırım.
1: Ne cezası?
2: Para cezası vermişler.
1: Ne parası?
2: Türk parası, TL.
1: Tamam. Kaç para?
2: 10 bin.
1: 10 bin bir şey değil ya.
2: İnşallah vadelidir ya.
1: İnşallah.
2: Takside bölmüşlerdir.
1: İnşallah. siz bu hafta yoktunuz diyor. Nasıl yayındasınız? Nasıl ya? Bu hafta varız işte.
2: Biz öyle bir şey buradayız ya. Bu hafta haftaya da buradayız arkadaşlar.
1: Haftaya da buradayız.
2: Haftaya da buradayız.
1: Evet.
2: Tatil iptal. Ne diyormuş?
1: yok. Buradayız.
2: Buradayız. Bu hafta buradayız. Haftaya buradayız. Lütfen yapmayın.
1: Evet, ceza 10 bin lira mı, doğru duyduk? Doğru duydunuz.
2: Evet, 10 bin TL. 10 bin TL. Türk parasıyla.
1: TL olarak. Ver bir tane daha.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. TÜİK 2025 yılı zaman kullanım araştırması verilerini açıklamış. Türkiye'deki insanların zamanını nelere nasıl kullandığını sevgili Yıldırım.
1: Ver bakayım.
2: İlk başta uyku süresinden gideceğim. Çok enteresan. Kadınların günlük ortalama uyku süresi.
1: Ne kadar?
2: 9 saat.
1: Fazla uyuyorlar.
2: Erkeklerin 8 saat 49 dakika.
1: 9 saat.
2: 11 dakika bir boşluğu var erkeğin.
1: Hayırdır? Nereden bu boşluğu?
2: Beni aldatıyor musun Kemal?
1: Uyandım
2: beraber yoktu. Yatmadık mı biz? 8.49 erkeklerin.
1: Başka
2: ne de? Spor sevgili Yıldırım. Kadınların ve erkeklerin ortalamasını almışlar burada. Spora ayırdıkları süre. 12 dakikaymış Türkiye'de.
1: Çok az ya.
2: Çok az değil mi? Spor yapmıyoruz. Hobiler ve oyunlar. Hobilerimize ayırdığımız süre oyunlar. Küçük evde oyunlar.
1: Küçük oyunlar.
2: 26 dakika.
1: Çok az.
2: Günlük işler ve toplantılar. Şirkette herhalde ne kadar çalıştığımızı gösteren.
1: 1,5 dakika.
2: 37 dakika.
1: 37 dakika güzel.
2: İdeal güzel bir süre. Eğitim ve diğer faaliyetler. Kitap okuma falan gibi şeyler. 51 dakika. Ulaşım ve seyahat için 1 saat harcıyormuş.
1: Fazla.
2: TV, radyo ve müzik 1 saat 54 dakika. Hepsinin toplamı. 1,54. Sosyal yaşam ve eğlence. 2 saat...
1: Harcıyoruz
2: sosyal yaşam ve eğlence.
1: Ama içinde ne var sosyal hayatta?
2: İşte genel demişler sosyal yaşam, eğlence, yanına da mısır, patlak mısır koymuşlar. Patlamış mısır.
1: Haberde
2: patlamış mısır var.
1: Tamam.
2: Sosyal yaşam ve eğlence. Hane halkı ve aile bakımı. Aileyle geçirilen zaman herhalde sevgili Yıldırım, alışveriş gibilerinden.
1: Tabii.
2: 2 saat 22 dakika diyor.
1: Evet.
2: İstihdam faaliyetleri, hiç haberim yok ne olduğunu bilmiyorum. 2 saat 25 dakika.
1: Geçtik.
2: Bunu insan kaynakları ilgileniyor.
1: Tamam.
2: Yemek ve kişisel bakım. 3 saat 15 dakikayla zirvede.
1: Kadınlardır burada.
2: Kadınlardır. Erkek kişisel bakımın ne olabilir ki?
1: Yani.
2: Ne ola ki?
1: Erkek kişisel bakımı ne? Dişlerini fırçalaması.
2: Bu belki. Kadar. Onu da keşke yapıyor olsa da.
1: Ya da burun kıllarını aldırması. Yani. Belki o olabilir. Yani
2: yaşta beraber kudaktan fırlayanları belki.
1: Belki.
2: Bir ihtimal.
1: Bu konuda erkekler özellikle dikkat edelim. Yaşlandıkça çünkü.
2: Çıkar. Uzar. Dışarı doğru serttir onlar. İğrençsin sert olur.
1: İğrençsin oğlum. Gerçekten midemi bulandırdın hakikaten.
2: Sert olur onlar.
1: Sert olur. Onu sert cımbızınan.
2: Acıtır biraz acıtır.
1: Akşam dizi film izlerken.
2: Küçük kendi kendine çek onları. Geldikçe çek. Olmadı evde sira adam varsa sevgili Yıldırım.
1: Ona girme.
2: Tahta kaşıkla.
1: Sirada girme oğlum.
2: Kulak içine doldur.
1: Yapacağın şey çok basit. Dizi film izliyorsun. Her akşam aynı koltukta izliyorsun.
2: Evet izliyorsun.
1: Koltuğun hemen yanına küçük bir cımbızınan.
2: Aletli, kişisel bakım aletliği yap
1: kendine. Aşkım çay var mı ya? Ya da çakmakla.
2: Burun dibine çakmak, çakmakla da kolay olur. O vurursun böyle. Manyetolu kullanmayın, normal kullanın. Yakma yapar çünkü manyetolu.
1: Erkekler bu önemli. 35 yaşından sonra vücudu kıl basıyor.
2: Belli omuz başları mesela. Mesela vücudun hiçbir yerinde kıl yok. Omuz başında 40 santimlik tek bir tane var.
1: Neden hocam o?
2: Böyle duruyor bu kadar. Bak,
1: şey... Omzunu söylüyor, rütbe gibi duruyor orada. Ne o?
2: Vücut yaşlılığa biyolojik olarak ne tepki vereceğini bilemiyorsa o da öğreniyor.
1: Sadece omuzda değil, vücutta erkeklerde saçma sapan yerlerde bir tek kıl çıkması vardır.
2: Tek kıl çıkmıyor. Bazı yerler kılları artıyor, bazı yerler seyrekleşiyor.
1: Bir tane çıkıyor.
2: Bir tane buradan böyle duruyor.
1: Orada duruyor. Kendi cumhuriyetini ilan etmiş orada duruyor, orada öyle bekliyor.
2: İşte tatildese, sahildese sevgili rüzgar vuruyor. Dalgalanıyor omuzda bir tanesi.
1: İşinde geliyor onu koparayım.
2: Çekiyor onu.
1: Alayım ben onu oradan.
2: İnce olur onlar zaten.
1: Onları koparmayın, daha fazla çıkar.
2: Uzun.
1: Haberiniz olsun.
2: Ya bizi de böyle yediler yıllarca ya. Saçını jiletle kadırsan saçın daha gür çıkar diye.
1: Yok, hayır,
2: bu da aynı, kılı koparmayın, beyazı çok koparmayın, çoğalıyor diye.
1: Kıdemleniyoruz o yüzden çıkıyor diyor.
2: Rütbe alıyor.
1: Yaş alıyoruz ya.
2: Yaşla beraber rütbe.
1: Eşi aldığımız için. Bugün bir hediye var mı? Var mı?
2: Vallahi. Dur bakayım.
1: Ya önce. Oğlum hadi numara yapma, var işte bu.
2: Dur. Aa varmış.
1: Neymiş.
2: Bak çok güzel bir hediye geliyor.
1: Hediye mi var?
2: Çok acayip.
1: Ne diyorsun?
2: Çok acayip.
1: Sevgili dinleyiciler, güzel bir hediye var. Dikkatle dinleyiniz efendim.
2: Dikkatle dinleyin.
1: Nedir acaba?
2: Bakın sevgili Yıldırım, bu hediyeyi veren firmamız... Sadece bir kişiye değil.
1: Kaç?
2: İki kişiye değil.
1: Kaç?
2: Üç değil, dört değil, beş kişiye. Beş kişiye veriyor.
1: Beş kişiye.
2: Beş kişiye. Şimdi hediyemizi bir anlatalım ilk başta. Hediyemiz nedir? Hediyemiz Yuvam Güvende Konut Poliçesi.
1: Şimdi detay tamam, ver bize.
2: Detay veriyorum. Nedir Yuvam Güvende Konut Poliçesi sevgili Yıldırım? İster evinizi, isterseniz de evinizin içindeki eşyalarınızı, yangın,
1: su baskını,
2: hırsızlık gibi meydana gelebilecek birçok olumsuz duruma karşı seçilen bedeller...

0: Yaklaşan marka kimmiş?
1: Özellikle çözüm odaklı kısmının altını çizelim, bu önemli.
0: Çözüm odaklı.
1: Yani konuyu uzatmayan, çözüme giden marka.
0: Ve erişilebilir sevgili
1: Hangi
0: Yıldırım.
1: Marka?
0: Şimdi markanın jingle'ını yanımda flash diskte getirdim.
1: Dur oğlum diskte. Önümde zaten. Bekle bir dakika.
0: Geldim,
1: bekle,
0: tamam.
1: Veriyorum. Bekle. Aa, söz yok.
0: Söze gerek var mı?
1: Söze gerek var. Sözler yok.
0: Söze gerek var mı? Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Şimdi ne yapalım biliyor musun?
1: Söz yok dedik ya.
0: Bilen dinleyicilerimiz yazsın 12 kişiye. 26 birinci kişiye.
1: Abartma, çok söyledin. O kadar sayamaz oğlum o kadar.
0: 1 2 3 4 5. kişiye. Ağzıyla ses kaydı yollasın. Ama sözüyle beraber.
1: He, öyleli.
0: Öyleli, sözüyle beraber.
1: Hatta reklamında da biz oynadık.
0: Biz vardık. Herkes yazıyor. Şu an WhatsApp kilit. Sevgili EMA yetkilileri, WhatsApp kilit.
1: Vallahi oğlum kilit. Niye söyledin?
0: Ay, ağzımdan kaçtı ya.
1: Ses kaydı isteriz ama böyle iyi söyleyebilen 5 dinleyicimize Yuvam Güven'de konut poliçesi hediye edelim, olur mu?
0: Olur.
1: Olsun.
0: İnanılmaz ses kaydı. Yazıyorlar. Böyle
1: çok,
0: bir şey yok.
1: Herkes yazıyor vallahi.
0: Böyle bir şey yok. WhatsApp kamera kaydı alacağım.
1: Of akıyor. Vallahi akıyor. Dur bakayım, kayıtlar geldi.
2: Ama dememek için EMA sigorta.
0: Bravo.
1: Bravo bir.
0: Abi müzikten. Bir. Müzikten buluyorlar.
1: Müzikten buldu. Büşra Betül.
0: Büşra
1: Betül.
0: Hadi Allah sana kolaylık versin. Sena bulabilirse.
1: Bak. Sena'cığım hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Ben buradan bekle yavrucuğum. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma.
0: Çok acayip sevgili Yıldırım. Ya bak sadece müzikle
1: buldular.
0: Markanın akıllara gelebiliyor olması.
1: Bu güzel bir şey.
0: Bu güzel bir şey.
1: Vallahi
0: bu
1: güzel.
0: Bu şirketin değil biliyorsun. Senle benim işimiz. Biraz sana söyleyeyim.
1: Bir tane daha veriyorum.
0: Ver bir tane daha.
3: Ama dememek için EMA sigorta.
0: Bravo.
1: Bravo. Fatih Bey. Fatih Bey gönder.
0: Yuvam Güven'de 2.
1: Fatih. Sena uğraşma.
0: Yuvanız güvende Fatih Bey artık.
1: Evet, bir tane daha veriyorum.
0: Buyurun sevgili Yıldırım.
1: Bakayım doğru mu?
3: Ama dememek için EMA sigorta.
1: Çok ses var ama kabul ettik.
0: Olur,
1: tamam.
0: Doğru söylemiş.
1: Onu da şöyle hemen ben bir çekeyim.
0: Bravo.
1: 3 evet, oldu değil mi?
0: 3 geldi.
1: 3 geldi. Bir tane daha vereyim hemen. Abi tıklayamıyorum ki.
0: Çok kilit.
1: Vallahi
0: çok kilit.
1: Tıklayamıyorum
0: çok
1: yahu.
0: Çok kilit. Evet. Yetkililer görsün burayı lütfen.
2: Ama dememek için EMA sigorta.
0: İlal Cebeci de yazmış. Dörtledik mi sevgili Yıldırım?
1: Dörtledik de abi tıklayamıyorum ki. Neyse son bir tane tıkladım.
2: Ama dememek için EMA sigorta.
1: Çok iyi bir soru be.
0: Bravo.
1: Sadece altyapıyı verdik, dinleyicilerimiz buldular. Vallahi güzel be.
0: WhatsApp'ın videosunu çektin mi? Akarken.
1: Yok çekmedim.
0: Onu çekelim abi.
4: Bu bir reklamdır.

0: yükleştir.
1: Efendim ses kayıtları için çok teşekkür ederiz. Sevgili Cezayir de teşekkür ederiz. Ama şunu söyleyelim. Bir tane kaydın fotoğrafını alamadım. Çok hızlı aktığı için. O sesi gürültülü gelendi galiba.
2: Evet, oydu, arkadan çok oydu, yoğun gürültülü gelen.
1: O abimiz bir daha yazarsa bendim diye. Hemen çok hızlı. Yoksa onun yerine başkasını bulacağız. Bulamadık çünkü yani binlerce mesaj geldi. Onu kaçırmışız. Yelken'e gidiyoruz. 11 yaşında oğlum göndermişti diyor. Selin Hanım göndermiş efendim. Ya, ya yavrum söylemişti ama
2: bu değildi ya.
1: Ama veremedik. Hocam Yelken'i
2: Ahmet
1: demişken.
2: Ahmet Kurt galiba sevgili
1: Ahmet
2: Yıldırım.
1: Ahmet Kurt mu?
2: Evet. Bir bak ona anlayacağız sesinden.
1: Abi yok herkes yazıyor bendim diye ya. Yok. Bunu böyle yakalayamayız. Ben sana söyleyeyim.
2: Sağ olsun dinleyicimiz de.
1: Evet. Ya abi herkes bendim diyorsun.
2: O kadar çok kayıt var ki lütfen bunu da dinleyin diye.
1: Ya neyse.
2: Sağ olun var olun. Tekrar yaparız ya. Tekrar yaparız.
1: Onu bir şekilde bulacağız. O kaydı yakalayamadık kusura bakmasın dinleyicimiz efendim. Peki sanırım bendim. Bak, abi herkes yazıyor ya. Herkes yazıyor ya.
3: Ama dememek...
1: Yok bu değil abi. Bu değildi.
2: Daha geriden gelen ses.
1: Özellikle gürültülü bir yere gitmiş.
2: Ona bana camı açmış ses gelsin diye. Ya yapma ya gözünü seveyim.
1: Neyse artık buluruz biz onu bir şekilde yakalayacağız. Peki 8.24 bir ara gideceğiz. Ara dönüşünde şov devam eder. Şimdi biz Ema ile böyle bir şey yaptık ama bunun devamı bence gelir.
2: Gelir sevgili,
1: düşünüyorum.
2: Gelir sevgili
1: Çünkü
2: yıldırım.
1: Bu kadar katılıma gelmeli.
2: Gelmeli. Sana bana da bir yuvam güvende konut projesi muhtemelen yaparlar. Özellikle hırsızlık olarak sevgili değerlendiririz.
1: Dünkü videondan sonra senin.
2: Evet.
1: Kısa bir ara aradan sonra buradayız. Mutfaklarınıza yeni

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam. Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
3: Sigortam Net. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor. Şimdi tüm mutfaklar uğur
4: uğur uğurlu olsun. Şakalı bir soru geliyor. Sizi araba ezerse ne olur?
5: Ne olur?
4: Fıstık ezmesi.
5: Tamam. Haberlere bakalım.
4: Sevgimi dile getirdim. Haberlere bakalım. Sevdamı,
5: ne saçma bir...
4: Sevdamı dillere döktüm.
5: Tamam, güzel.
4: Yüreğimden geçeni söyledim.
5: Güldük oğlum, güzel.
4: Tamam, geçelim diyorsun.
5: Eyvallah.
4: Fatih Bey, bir şey soracağım.
5: Hı.
4: Size arı sokarsa ne olur?
5: Ne olur?
4: Bal.
5: Bitirdik artık. Tamam. Komik de değil, yani şey de değil.
4: İkisini karıştırırsan da güzel olur. Ballı fıstık ezmesi.
5: Ballı fıstık ezmesi. Yayla kapatıp gidelim mi, onu mu istiyorsun yani?
4: Güzel olur sanki, değil mi? Güzel olur. Sanki ben yeterli gibi görüyorum. Abi,
5: sevgini böyle mi dile getiriyorsun,
4: evet,
5: Allah aşkına?
4: Evet, ben bazı insanlara sevgimi böyle dile getiriyorum.
5: Lak diye seni seviyorum da diyebilirsin yani. Senin yüzünden yazmaya başladılar.
4: Ne yazmışlar mesela, var mı örnek?
5: Solucan çiçeğe ne demiş?
4: Ne demiş?
5: Sen de bir gün solucan.
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Vay Kenan'ım be. En sevdiğim şarkılarından biri.
1: Çok acayip bir adam ya. Sevgili Yıldırım. Ama bakıyorum da Kenan'a bakıyorum da sevgili Yıldırım. Yaşlandı.
0: Yaşlandı tabii. Kenan da oğlum, yaşlandı. Yıllar
1: ya.
0: Geçti.
1: Eski ya. Kenan kalmadı. Derisi evet. Merisi hep pörsümüş görüyorum.
0: Oğlum. Ne biçim koşuyorsun ya?
1: Aa, çok özür dilerim. Suç mu?
0: Ya suç değil de hoş değil.
1: Cedai müeyyidesi var mı?
0: Hayır ama yani. Yani böyle ifadeler hoş mu? Pörsümüş de demek yani.
1: Özür dilerim falan. Ama Tarkan'a bakıyorum derisi pörsümemiş. Gayet o, cildi falan yeni, taze.
0: Zengin cildi vardır.
1: Zengin cildi. Parlaktır, parlak. Parlaktır. İstediğin kadar kırıştırmaya, buruşturmaya çalış.
0: Bazı sarançılar erken pörsüyorlar. Bazılarını da...
1: Kenan'da görüyorum, erken pörsüme görüyorum.
0: Not pörsü.
2: No pörsü.
0: Kenan biraz rakiplerine nazaran daha çok.
1: Daha geri.
0: Mustafa'da da var pörsüme.
1: Mustafa'da da pörsüme var.
0: Sandal'da
1: Mustafa Sandal'da da pörsüme. Görüyoruz sevgili Yıldırım. Bunlar yani gözümüzün önünde.
0: Akıyor, vakit akıyor, gidiyor. Zaman geçiyor. İnsanlar yaşlanıyor.
1: Zaten saygı yapılan bir şeyin pörsümesi çok normal sevgili Yıldırım. Yani.
0: Normal. En azından varsa. Görünen bölgelerin...
1: Bakımına birazcık daha özen göstersin.
0: Sanatçısı halkın önündesin sürekli.
1: Tabii
0: gözündesin.
1: Abi bu cilt bariyerini korumamız gerekiyor.
0: Pörsüdüğüne inandığın yani pörsümek derken... Ya şöyle yani çok yaşlandığını yani aslında gördüğün kim var?
3: Ama aslında öyle durmayan mı?
0: Evet.
3: Sanatçı.
0: Sanatçı.
3: Hadise.
0: Evet ya Hadise de yaşlandı.
1: Hadise'nin pörsük.
3: Evet.
0: Hayır öyle değildi yani hızlı yaşlandı kadıncağız. He, 3-5
1: aslında
0: yıldır.
1: Yaşının karşıtı değil o gördüğün
0: değil.
1: Cilt.
0: Bence değil.
1: Oo. Çok, güneş.
3: Çok güneşleniyor.
1: Eda ondan Taşpınar o zaman. Eda Taşpınar yani.
0: Aa bak güneşlenince demek ki deri mi şey oluyor güneşlenince?
1: Tabii zararlı sevgili Yıldırım.
2: Kaç bununki kaç?
0: Bakayım.
2: Evet.
0: 94 bin.
1: Azmış.
0: Bu azmış. Bir saat ya. Barbara manken olan.
1: Bir saatlik versiyon.
0: Bir saat yoktur da. Kıssası var ama onu bir dinleyelim ya çok seviyorum onu.
4: Barbara herhalde Barbara.
0: Bu değil.
1: Yağsız mısır patlatma
5: Barbara
1: videosu.
5: Barbara herhalde. Barbara manken olan.
1: Şey yazsana yağsız mısır patlatma. Yapılır mı acaba yağsız mısır patlatılır mı? Mısır. Kulak nasıl yıkanır?
0: Patlatma. Kevseri mutfağı.
1: Var mı?
0: Var bir dakika. Azıcık ileri alayım. Şöyle.
6: Seramimiz çok az. Sadece mısırımız var. Seramik kaplı bir tencere kullanıyorum. Seramik ya da teflon kaplı tencere kullanabilirsiniz. Önemli olan yapışmaz tabanlı bir tencere olması. Çelik tencere aynı işleri görmeyecektir.
1: Demek ki yağsız da mısır patlatılabiliyor.
0: Sinek nasıl öldürülür?

0: Adamın videosu da var diyor. Hangi arzın talebi lan bunlar?
1: Ha bak işte 1,5 milyon baba baba baba baba.
0: Berbere manken olan.
1: Ay.
0: Balıkesir'in çılgın eşekleri diye başka var mı?
1: Kesin başka bir şey çıkacak ya.
0: Evet yok açmıyorum onu abi. Baba baba baba baba. Baba baba baba.
1: Papağan nasıl konuşturulur?
0: Tamam yeter artık hadi. Abi YouTube bir kuyu ya. Kuyu ya, oradan ne çıkarırsan.
1: Hiç belli değil nereden çıkacağı. Abi yapsana diyor asansör videoları.

0: efendim kısa bir ara, aradan sonra final için, veda için burada olacağız. Uygun mu çocuklar?
1: Uygundur.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
4: Evet, programın sonuna geldik. Bitiriyoruz artık. Bütün dinleyicilerimize de minnettarız, var olsunlar. Çok çok keyif aldık efendim. Sağ olsun.

0: Hocam renk attınız. Buradan galiba Adıyaman'da bir panel mi var?
1: Evet sevgili, bir panelimiz var.
0: Buradan uyaralım dinleyicilerimize.
1: Muhabbet Kuşları Severler Derneği olarak bir panelde katılacağız sevgili Yıldırım. Çevre illerden de gelecekler. Kuşlar da katılabilir, onu söyleyelim burada.
0: Eyvallah, Adıyaman'da panel. Civar illerden de ücretsiz bu panele katılabilirsiniz.
1: Ücretsiz katılabilirler.
0: Yer nerede, nokta atışı yerini de söyleyeyim de dinleyicilerimiz...
1: Tam Adıyaman sevgili Yıldırım.

0: Yıldırım belediye binasına sırtını ver.
1: Tamam.
0: Öndeki meydanda sevgili Yıldırım.
1: Ha, açık alan.
0: Açık alanda olacak. Şey, çadırlarımız olacak. Üste güneş gelmeyecek. Rahatlıkla sevgili Yıldırım. Güzel yemekler yiyeceğiz.
1: Yemekler var.
0: Yemekler yiyecek. Mezatlarımız olacak. Kuş havaya uçuracağız. Kuşlar tabii abi, güvercinler salacağız.
1: Siz uçarsa. Ne anlatmaya gidiyorsunuz oraya bu arada?
0: Kuşların da yaşamaya hakları olduğuna dair.
1: Eyvallah, ciddi bir konu.
0: Ciddi bir konu sevgili Yıldırım. Sadece kuşları, çünkü sevgili Yıldırım günümüzde sadece arabaların üzerine pislemesiyle konuşuyoruz.
1: Yanlış.
0: Nerede eski kuşları anlatacağız? Eskiden kuşlar, posta güvercinleri, hani bunlar nerede?
1: Cibili cibili.
0: Hani cibili cibili şak şak.
1: Evet, bu sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Alem FM Com.

0: Oğlum yapmayın, yeniler yer bunu diyor ya. Zaten direkt geldi. Didem Hanım demiş ki kaçta? Hadi gidelim, akşam 18'de görüşürüz. 16'da bizim Serdar var. Kafa açan uzman
1: bitti.
0: Nasıl?
1: Bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
7: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
9: Ekspertiz. Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, sigortam net.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Katar'ın başkenti Doha, Orta Doğu'nun geleceği için önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. ABD ve İran arasında olumlu ilerleme sağlandığı belirtildi. Taraflar görüşmelere devam etmek için anlaştı. Öğrenci affı teklifi yarın meclise sunulacak. Teklife ilişkin ayrıntılar da yarın paylaşılacak. Kocaeli'de 18 yaşındaki Ece Naz Macit misafir olarak gittiği evde silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Aynı evdeki 3 arkadaşı tutuklandı. Büyükada'daki plajda bulunan bir restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Yangından 3 kişinin etkilendiği bildirildi. İzmir'in Bornova ilçesinde 7 Emin Otoparkı'nda yangın çıktı. Yangında otoparktaki 62 araç kullanılamaz hale geldi. ABD'nin Ohio eyaletinde kırsal bir bölgede harap durumdaki bir evde ağır ihmal koşullarında tutulan 16 çocuk kurtarıldı. Yetkililer yaşları 1,5 ila 18 arasında değişen çocukların son 4 yılın büyük bölümünü tek bir odada geçirdiğini ve içler acısı koşullarda yaşadığını açıkladı. Venezuela'da meydana gelen depremin ardından can kaybı 2295'e, yaralı sayısı ise 11.267'ye ulaştı. Ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildi. New York'ta 443 metrelik Empire State binasına tırmanan maskeli bir çift pankart açtı. Protestoculardan biri diğerine evlilik teklifinde bulundu. Çift binanın anten kulesine izinsiz çıktıkları ve tehlike oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar olan aromaterapi ürünleri artık sadece eczanelerde satılacak. Ürünlerin ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Belçika 2-0 geriye düştüğü maçta Senegal'i 3-2 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. ABD ise Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek Belçika'nın rakibi oldu. Beşiktaş 2026-2027 sezonu öncesi ilk transferini tamamladı. Monaco forması giyen Kasım Uttara İstanbul'a geldi. Uttara sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: Serbest piyasada dolar 46 lira 69 kuruş, euro 53 lira 26 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.065, yarım altın 20.098, çeyrek altın 10.070, gram altın ise 6.149 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika.
6: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 32, Ankara 36, İzmir ve Kayseri 35, Antalya ve Erzurum 30, Adana 33, Trabzon 26 ve Diyarbakır 40 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: Anybody tell you? In the dark.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstikbal, Mondihome mağazaları ve Doko.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar Chery.com.tr'de.
2: Chery. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla
2: güzellikler dünyası.
4: Parafla Hollanda Rotterdam'dayız. Rotterdam Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
3: Paraflay'ın katkılarıyla
2: güzellikler dünyası.
0: 90'lı yılların
5: en iyileri.
0: Alem Efendi.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf K.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola.

0: 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Tatil Sepeti. Ekspertise. Dynomille.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: 9 liraya Samsung Galaxy Tab A11 464 GB Android tablet tüm renkler 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Ekspertise Dino Bille. Ama dememek için ama sigorta. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
2: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Belçika 2-0 geriye düştüğü maçta Senegal'i 3-2 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. ABD ise Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek Belçika'nın rakibi oldu. Beşiktaş 2026-2027 sezonu öncesi ilk transferini tamamladı. Monaco forması giyen Kasım Uttar'a İstanbul'a geldi. Uttar'a sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi %0,22 puan artışla 14.382 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 69 kuruş, euro 53 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Ekspertize,
4: Dynobil'e. Doğru karar ustası. Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını

0: 40.140, yarım altın 20.130, çeyrek altın 10.088, gram altın ise 6.161 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal.
2: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
3: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159. Istanbul is ready for departure. Passengers are

Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendi. Alem Efendi.

0: birazdan. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Akbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Rock müziğin enerjisiyle Anadolu'nun sıcak ezgilerini bir araya getiren Haluk Levent, geçmişten günümüze uzanan zengin repertuarıyla seyircisini eşsiz bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Şarkıların, anıların ve binlerce sesin aynı ritimde buluşacağı bu özel gece, müzikseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. 17 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da, 31 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul'da.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirve kapsamında alınacak önlemler çerçevesinde Ankara'da birçok yol trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliği zirve önlemlerine ilişkin trafik tedbirlerinin 6 Temmuz'da devreye alınacağını bildirdi. Ayrıca yakıt tankeri, beton mikseri ve diğer ağır tonajlı araçların belirlenen tarihler arasında kent merkezine girişine izin verilmeyecek. 6-9 Temmuz tarihleri arasında scooter kullanımı ve motokuryelere de yasak getirildi. Katar, Orta Doğu'nun geleceği için önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. ABD ile İran arasında olumlu ilerleme sağlandı. Tarafların görüşmelere devam etmek için anlaştığı bildirildi. Öğrenci affı teklifi yarın meclise sunulacak. Teklife ilişkin ayrıntılar da yarın paylaşılacak. Yurt dışından cep telefonu getirmenin kuralları değişti. Bu kapsamda başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Kocaeli'de 18 yaşındaki Ecenaz Macit misafir olarak gittiği evde silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Aynı evdeki 3 arkadaşı tutuklandı. İzmir'in Bornova ilçesinde Yedemin Otoparkı'nda yangın çıktı. Yangında otoparktaki 62 araç kullanılamaz hale geldi. Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar olan aromaterapi ürünleri artık sadece eczanelerde satılacak. Ürünlerin ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi.
0: Haberler bitti.
2: Müzik devam ediyor.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Garaj Şoför Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: olacaksın.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Instagram'da takip ediyor musun?
2: Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz.
3: Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir dönemin en iyisi.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Gece 2'de Portekiz Hırvatistan'la, sabah 6'da ise İsviçre Cezayir'le kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası elemelerinde 4'te 4 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk oluyor. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.440 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 69 kuruş, euro 53 lira 42 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 47 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.130, yarım altın 20.130, çeyrek altın 10.089, gram altın ise 6.159 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Ankara 36, İzmir ve Kayseri 35, Antalya ve Erzurum 30, Adana 33, Trabzon 26 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Şoto Ekspertiz 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklam.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Evde huzurla, yolda güven.

0: sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: kapladım. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: 90'lı yılların.
3: En iyileri.
2: Alem efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için eman sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği askeri hastanelerin yeniden açılması konusuna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ankara 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirve kapsamında alınacak önlemler çerçevesinde Ankara'da birçok yol trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliği zirve önlemlerine ilişkin trafik tedbirlerinin 6 Temmuz tarihinde devreye alınacağını bildirdi. Ayrıca yakıt tankeri, beton mikseri ve diğer ağır tonajlı araçların belirlenen tarihler arasında kent merkezine girişine izin verilmeyecek. 6-9 Temmuz tarihleri arasında scooter kullanımı ve motokuryelere de yasak getirildi. Komedyen Deniz Göktaş yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Göktaş'ın Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bir televizyon programında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Koçak'ın evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeleri kedi kumunda gizlediği ortaya çıktı. Eyüp Sultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Sanık Cemil Koç'un 3 ayrı suçtan en üst sınırdan cezalandırılması istendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, öğrenci affı düzenlemesinin meclise sunulduğunu bildirdi. Teklifle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar olan aromaterapi ürünleri artık sadece eczanelerde satılacak. Ürünlerin ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Yurt dışından cep telefonu getirmenin kuralları değişti. Bu kapsamda e-mail kayıt işlemleri için başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Temmuz ayının sonuna kadar ödeme yapmayan araç sahipleri aylık gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.
0: Her dönemin en iyisi.

0: Cümle alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

yoksa söndürme. Alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat? Bırak, içiyorsak bir sebebi var.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesinti

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım.

Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendi. Alem Efendi.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Gece 2'de Portekiz Hırvatistan'la, sabah 6'da ise İsviçre Cezayir ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası elemelerinde 4'te 4 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk oluyor. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.440 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 69 kuruş, euro 53 lira 42 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 47 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.130, yarım altın 20.130, çeyrek altın 10.089, gram altın ise 6.159 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

bunları tek başına geçemez. Bir yanı gitti öbür yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

0: Selfies. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Dino 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam.

0: En dinamik, en hareketli.
1: Ritmi düşürmüyoruz. Tüm zamanların en iyileri. Şimdi.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB

0: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
1: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma.

0: İkbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Reklam.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma Sigorta. 90'lı yılların. En iyileri. Alem Efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İstikçe seveceksin.
1: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın, sonbaharda avantajlarla uçarsın.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Adem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım. Hmm.

0: Cem Efendi.
1: Birazdan.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
0: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Reklam.

0: okyanusları neden yer emmez? Hani toprak neden okyanusları emmiyor? Evet, neden aşağısı yani kumla o kaya neden emmiyor yani?
1: Toprak suya doyduğu için emmez.
0: Nasıl doy? Yeter artık be, Allah aşkına vermeyin buraya. Ne olursunuz vermeyin artık, her yanım su oldu de ya. Yeter bir artık. Böyle mi diyor mesela toprak?
1: Yani öyle
0: demiyor. Yeter her yer tuz, her yer su, her yer tuz, her yer su. Yeter vermeyin artık be ya.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Kocaeli Spor 28 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Gece 2'de Portekiz Hırvatistan'la, sabah 6'da ise İsviçre Cezayir ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası elemelerinde 4'te 4 yapan A Milli Erkek Basketbol takımımız C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.121 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika. Ekspertize,
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.710, yarım altın 20.419, çeyrek altın 10.229, gram altın ise 6.247 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Ankara 36, İzmir ve Kayseri 35, Antalya ve Erzurum 30, Adana 33, Trabzon 26 ve Diyarbakır 40 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
5: Fazla akbili olan var mı?
4: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
4: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

can çekişim. Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den, Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam ederim. Herkese merhaba. Merhaba.

Ne yaptınız bu saate kadar? Ay çok sıcak demekten başka. Ay çok sıcak demekten başka. Ne yaptınız? Ne yaptınız? 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Ya da Twitter Serdar Gökalp. 536 901 8902. 536 901 8902. Bugün keşkelerimizi konuşuyoruz. Keşke dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Çalgıcı açık bir konu. Keşke nokta nokta nokta. Keşke nokta nokta nokta sevgili dinleyenler. En iyi keşkelere Alem FM stikerleri, el kol şarkı, öpücük nanik falan filan hediye sevgili dinleyenler. Keşke dediğiniz ne var? 536 901 8902 536 901 8902 sevgili dinleyenler. Keşke. Hüseyin bir örnek ver bakayım Hüsü. Keşke. Keşke dediğin ne var kardeşim? Hemen şundan önünü kapatayım mesela şey işte keşke evlenmeseydim filan falan. Yani bunları bunu hemen kapatayım işte. Keşke kocam yanımda olsaydı. Ay kocam benim. Bazıları öyle biliyor musun? Buldumcuk olmuş yemin ediyorum. Vallahi bile. Kocasını benden kıskanan var ya. Özellikle gece yayınında yazıyorlar. Serdar yayında da. Mesela Serdar her gece seni dinliyorum hanım kıskanıyor falan diye. Yani beni dinliyor sadece merak etme. Bana dokunamıyor, beni elleyemiyor, bana temas edemiyor. Beni sadece dinliyor. Tam tersi olsa anlayacağım. Mesela kadın yazsa dese ki ya Serdar kocam seni kıskanıyor falan dese vallahi anlayacağım ama kadınların beni koca bir de kocasından kıskanıyor ya nikahlı resmi kocasından kıskanıyor. Ya sen he desen bile ben senin kocanı alır mıyım? Sen he desen bile yani. He? Alır mıyım sence ya? Alem bana asla ben sana Serdar yazmış. Teşekkürler yıllarca böyle yediniz beni. Sağ olun. Teşekkürler.

0: Keşke eşime ikinci çocuğu ikna edebilsem. Bak şimdi bak, mesaja bak bak. Mobilya ustasıyım. Bu sıcaklık toz toprakla uğraşıyoruz. Keşke zamanında okusaydım da şimdi klimalı odada otursaydım demiş. Galiba Haşim Bey değil mi? Evet. Şimdi başka bir mesaj. Hemen Mert Bey yazmış. Baba moto tamircisi. Keşke annemi dinlemeyip lisede motor meslek okusaydım da oto tamircisi olsaydım. Şu an kendi işimi yapıyor olurdum. İşte Mert abi yani nasıl söyleyeyim? Davulun sesi uzaktan hoş geliyor, görüyorsun. Diğer abi Haşim abi, size de aynen aynı şekilde. Her işin, her şeyin bir zorluğu var. Her işin, her şeyin bir zorluğu var. Şimdi size bir saat burada Mahmut Hoca gibi anlatmayayım ama yani var yani, biliyorsun. Keşke cahiller var olmasa. Samsun'dan selamlar. Merhabalar efendim, nasılsınız? Bir dakika, nerede? Şöyle ölü evi gibi gitmeyelim. Şuradan bir fon müziği versin bize. Evet, versin. Abi kolay, iyi çalışmalar dilerim. Eyvallah, teşekkür ederim. Keşke yazın 4 gün çalışsak 3 gün tatil yapsak demiş efendim. Ağzın bal yesin. Ama bunu dillendiriyorsan böyle yaz diye dillendirme. Hani böyle kabul olur mabul olur falan filan. Şey yap. 4 gün çalışıp 3 gün tatil. Ya bari çalışanlar olarak 15 günde bir hafta sonu 3 gün olsa olmaz mı ya? 15 günde bir. Hani ayda bir hafta sonu 3 gün olsun bari ya. Vallahi bak, bu mantıklı değil mi? Ayda bir hafta sonu, ayda var 4 hafta. Bir hafta sonu 3 gün olsun kardeşim ya. Vallahi olsun. 15 dakikada bitiyor abim benim hafta sonu. Gerçi öyle de 25 dakikada bitecek, ne olacak yani. Hiç. Aradın mı abi? Çalıyor mu? Dur bakayım. Çalmıyor. Açtı galiba. Alo.
1: Yes.
0: Merhaba. Alo.
1: Hayır.
0: Alo.
1: Alo.
0: Abi beni köydeki akrabaya döndürdün ya. Geliyor mu sesim?
1: Evet, geliyor.
0: Nasılsınız, iyi misiniz? Serdar ben.
1: Merhaba abi, nasılsın, iyisin?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim abim.
0: Kimsiniz abi, adınız ne?
1: Ben Kadir abi, Bayrampaşa'dan.
0: Peki, Bayrampaşa'dan Kadir. Bak bu dileği yaz diye belirtmiyoruz mesela. Abi kolay gelsin, iyi çalışmalar. Keşke yazın 4 gün çalışsak 3 gün tatil yapsak demişsin ya.
1: Evet abi.
0: Buradaki yazı kaldırıyoruz. Abi kolay gelsin, iyi çalışmalar. Keşke 4 gün çalışsak 3 gün tatil yapsak diyoruz. Tamam mı? Yazı kaldırdık.
1: Tamam abi.
0: Hani böyle kabul saatinde filansındır. Kabul olur, sadece yazın olur. Vallahi düşman oluruz baksana. Söyleyeyim yani.
1: Abim 2 tane çocuğumuz var. Onlarla vakit geçiririz hiç olmazsa be.
0: Abi çocuk olmasa da vakit yetmiyor ya. Sende çocuk var, vakit yetmiyor. Bende yok, yetmiyor. Başkasına soralım yine yetmiyor. Bir de
1: tabii.
0: Vakitle alakası yok. Şimdi insan çalışmak mı ister, yatmak mı ister? İnsanlığın yaratılışından ötürü tabii ki yatmak ister.
1: Bunu yani
0: dramatize etme yani. Çocukla bir alakası yok yani.
1: Eyvallah abim.
0: Yani sanki bir gün daha izin alsan bir 24 saat önce çocuk sallayacaksın kucağında. Bırak bu işleri. Bırak. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Eyvallah abi. Abi çantacıyım.
0: Çantacısın.
1: Evet abi.
0: Kadın. Çanta deyince akla kadın çantası, hiç böyle seyahat çantası, valiz falan gelmiyor aklıma. Hep kadın çantası geliyor.
1: Tabii abi. Kadın çantası.
0: Sen mi yapıyorsun?
1: Bayan çanta. Evet abi.
0: Çakma çanta işi mi? Doğru söyle.
1: Yok yok abi.
0: Yok diyorsun.
1: Bizde öyle bir şey yok abi.
0: Sizde öyle bir şey yok.
1: Evet abi.
0: Anlıyorum. Tamam. Dur seni şuraya not alayım da yayından sonra ben bir arayayım sana.
1: Tamam abi, eyvallah, sağ olasın.
0: Yo yo, şaka şaka. Abi kolay gelsin. Dışarıdaysan bir trafik durumu aktar be bana.
1: Abi iş yerindeyim be.
0: Tamamdır, kolay gelsin. Görüşürüz.
1: Eyvallah abi, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Var ol, sağ ol. Thank you. Evet, dur bakayım. Keşke sağlık sektörü çalışsam. Bazı dinleyiciler kelimeleri bana yazıp cümleyi benim anlamamı bekliyorlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Keşke elektrikli araba daha önce alsaydım. Ya bu elektrikli arabayla normal yakıtlı araba sahiplerinin arasındaki gerilim ne olacak acaba? Nereye otursa? Durduk yere arabasını öven dayılar vardı eskiden ailelerde, biliyor musun? Durduk yere mesela. Hani bayram akşamı. Herkes mesela bayramlaşmış, kavurmalar yenmiş var, evde otursun, çay sesleri var sadece. Durduk yere şöyle diyen bir adam vardır ya mesela. Benim arabayla şimdi buradan çıkayım 2,5 saate Ankara'dayım. Şimdi durduk yere çıkayım, tüpte. 2,5 saat Ankara, vallahi 2,5 saat Ankara. Keşke ilk Bitcoin'i 2010'larda alsaydım demiş efendim. Hani bana kolonya malonya demeyin kardeşim diyor ya, bana Bitcoin falan demeyin abicim, ne olur. Nerede 106 GTI görsem var. Burnumun direği sızlıyor harbiden. Abi vakit yetmiyor diye her gece 1 ile 2 arasında yatıyorum. Etrafınızda yok mu yatıyor artık diye. Dün saat 4'te bir arkadaşım aradı beni. 4.30 falan galiba. 4.30 falan. Telefon şakası yaptım. Onun montajıyla uğraşıyorum. Ben ilk günden beri şakalarımın montajını, akışını, yeni çağın şeyi edit. Editini ben yapıyorum. Yani ilk günden beri ben yaparım onu. Keyif alıyorum o işten. Saat 4.30 abi bir arkadaşım aradı. Ne haber dedi. İyi dedim. Ne işin var bu saatte ayakta diyor bana. Şaka yapıyorum diyorum. Boş ver oğlum yatıyor yarın gündüz yaparsın diyor bana. Gündüz program var diyorum. He tabii ya. Yani hiç mesela arıyor. Telefonu açıyorsun. Niye uyanık olduğun için kızıyor mesela. Ne oldu dedim. Bir şey yok ben de köpeği gezdirmeye çıktım da dedi. Dedim niye bu saatte? Bugün çıkartamadım da dedi. Birazcık küsüştük dedi kendisiyle. Köpeği dedi gezdirmeye çıktım. Dedim lan gözüme girdin. Çünkü normalde şey mesela. Oğlum bugün çıkartamadım seni yarın çıkartayım falan diyor. Köpeği böyle ikna etmeye çalışanlar var. Var değil mi etrafınızda var mesela. Aşkım çıkartamadım bugün seni yarın. Köpek de anlıyor zaten. Değil mi? Köpek de şey diyor mesela. Olur mu abi boşver bir hafta daha çıkmayalım. Olur mu abi? Anlıyor zaten.

Keşke Adem'i kampa götürebilseydin, arabayı yaptırdıysa. Ya Adem'i yine abi istediğimiz yere götürürüz. Adem sadece bizim radyo kısmımızda bir süre olmayacak. Onun harici yaptığımız her iş yine bir Adem'le. Hani Adem reenkarnasyona girmiş gibi davranmayın yani. Adem yine bizde, yine bizim kardeşimiz. Sadece radyo ile alakalı diğer işlere vakit kalmadı sevgili dinleyenler. Diğer işlere vakit kalmadı. Yani. Keşke hata yapma lüksünü kendime verseydim. Evet Süpermen. Hiç hatasız. Orhan abi görse üzülür vallahi. Vallahi üzülür yani. Serdar selam. 2011 yılında senden bir araç almıştık, hatırlıyor musun? Daha geçen hafta sattık arabayı demiş. 2011'de benden araç almıştınız. 2011'de benden ne almış olabilirler 2011'de? Çok araba, çok olabilir, bilmiyorum. Hiç hatırlayamadım yani. Neydi, keşke onu da yazsaydınız. Yeni mi sattınız da? Güzel. Çakmadık bu yolları hiç be. Çalıyor mu telefon? Bakayım.

Bizim Hüseyin'e dedi ki örnek ver diye Hüsü'ye. Ay keşke ne, bir tane örnek ver diye. Hüseyin'in yazdığını okuyorum. Kime yürüyorsun oğlum? Keşke hayatımın aşkını bulsam. Değerli dinleyenler, bu çocuk yeni düştü aramıza. Daha tam şeyde, heyecanda biraz. Bak yazdığı mesaj o. Keşke hayatımın aşkını bulsam. Hüseyin, bulursan gel yayında anlat.

Keşke zenginle fakirler bir hafta yer değiştirse. Niye bir hafta canım? He, alışmadık bünyede durmuyor galiba değil mi? Yani ondan. Hani bir hafta. Biz mesela bir hafta zengin olalım, ondan sonra da bozar bizi. Böyle mi diyorsun? Konu nedir? Keşke dediğimiz şeyler sevgili dinleyenler. Ya üzülerek söylüyorum, çok duygusal şeyler yazanlar var. Değerli dinleyenlerim, biz bir komedi programı yapıyoruz. Bu saate kadar insanlar gergin zaten. Dünya kupasını konuşan var, onu yapan var, bunu yapan var filan. Başka şeyler konuşan var. Biz farkındaysanız gündemden birazcık uzak. Yalnız Amerika ne top oynuyor değil mi? Hani bir saat gündemden uzağız deyip gündemle alakalı konuşuyormuşum. Vallahi Amerika ne top oynuyor ya. Şimdi bu adamlar kupayı kazanırsa şey derler mesela. Ya abi zaten Amerika'da yapılıyor ya, Amerika'ya verdiler kupayı falan diye. Vallahi hak yemiş olursunuz. Adamlar bir top oynuyor. İnan ki bana, hani PlayStation kontrolcüsü şey, R2'ye basılı oynuyor herifler. Hep özel hareketlerle filan. Normal çalım yok. Hani serbest vurucu, duran topçusu ayrı falan. Herkes her şeyi biliyor. Kaleci bile çok teknik. Bunlar nereden bulmuş oğlum bu adamları? Vallahi bak ya, bunlar bu adamları nereden bulmuşlar yani, ciddi söylüyorum. Hüseyin ara demiş. Hüseyin, Ümit Sayın'ı dinleyelim, ondan sonra ara ver. Mesajlar bir toparlasın kendini. 0536 901 8902 0536 901 8902. Radyomuzun WhatsApp numarası 536 901 8902. Keşke dediğimiz şeyler. Buyurun bakalım. Bana yine başka radyocunun adını yazmışlar. Vallahi artık komik değilsiniz sevgili dinleyenler. Gerçekten.

Bir de o var. 20 kişiye bölünüyor reyting, hiçbirimize yaramıyor. Söyleyeyim. Şarkıdan sonra ara, aradan sonra Alem Efendi.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.

Abi teşekkür ederim, milli takım tişörtüm geldi. Rica ederim. Serdar abi teşekkür ederim. Bu ne? Bakayım, fotoğraf göndermiş. Okey. Aa, buna da gitmiş milli takım tişörtü. Peki hadi bakalım. Darısı yolda olanların ve bundan sonra kazanacakların başına. Geceleri Serdar yayında da Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü armağan ediyoruz sevgili dinleyenler. Serdar yayında her gece saat 10'da Alem FM'de.

Şarkılarda böyle bir hep bir intikam, hep bir şey. Ne onun adı? Böyle sen kimsin lan falan filan tavrı böyle. Anladın mı? Bak. Şarkılarda hep o var yani. Demet Akalın'ın kulaklarını çınlatıyoruz şu an. Ben bu konuda onun üstüne tanımam. Söyleyeyim, onun üstüne tanımam. Serdar abi de mesela Serdar Ortaç'ta da tam ters böyle bir pişmanlık. Hani sevdim yine severim yine gelsen ah ah filan. Yani ayrılmam hadi kov beni yüreğinden filan. Abi kız gitmiş başkasıyla evlenmiş daha ne ayrılmam. Allah aşkına. Yani daha ne ya. Keşke okuyup memur olsaydım demiş. Memura da sor bakalım ne olmak istiyormuş. Keşke daha önce evlenseydim. Keşke inşallah bir dahakine.

0: Keşke her ülke vize serbest olsa, rahat rahat ucuz gezsek, pahalı olmasa demişler. Değil mi? Mesela kendimi şu anda çizgili pijamayla şeyde böyle Şanzelize'de falan böyle şey yaparken, mangal yaparken hayal ettim. Ya, güzel olurmuş. Bilseydim be. Kalbime kazınanı
1: bir görseydin. Yine gider miydin? Hayatın kanununu yazabilseydim.
0: Seni sever miydim? Alnıma... Keşke para hiç icat edilmeseydi. Keşke onu hiç tanımasaydım. He? Neredesin işte? Seni arıyoruz biz. Keşke onu hiç tanımasaydım. Keşke onu hiç tanıma. Biz şimdi buradaki O'yu bilmiyoruz ya. Belki mesela orada O dediğin, hani keşke onu hiç tanımasa. O'ya sorsak mesela belki o daha ağır konuşacak yani. Keşke onu hiç tanımasaydım. O kim? Çok kötü bir şaka yapayım mı? Çok kötü. Çok kötü yapayım yani, çok. O şimdi asker diyormuş. Neyse de unutmanız için. Alo, merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba, ne haber?
2: İyiyim, teşekkür ederim, siz?
0: Ben de iyiyim. Çok sıcak galiba.
2: Ay evet ya, dışarıdayız, çok sıcak.
0: Ay çok belli zaten, kaslar gevşemiş. Vallahi çok belli yani. Nasılsınız, neredesiniz?
2: İyiyim, öyle dışarıda dolanıyoruz kuzenimle.
0: Dışarıda kuzeniniz, ya hava sıcak kızım, deli misiniz?
2: Ay sıcak da evde de bunaldık biraz.
0: Ay anladım. Ay neredesiniz?
2: Öyle donuyoruz, dışarıdayız.
0: Tamam, neredesiniz? Nerede?
2: Kayseri.
0: Kayseri. Hemen bakıyorum, dur bak. Kayseri hava sıcaklığı. Kayseri hava sıcaklığı. Bakayım şöyle. 32 derece efendim şu anda Kayseri.
2: Evet, çok
0: şu
2: sıcak.
0: An, derken 33. İstanbul trafiğinden hızlı yükseliyor. Şu an 33 oldu.
2: Ay evet, hissediyoruz.
0: Ay anlıyorum. Ay burada onu keşke hiç tanıma. O kim? Aa, ben çok merak ettik biz. Ha, kim bu?
2: Eskiden yani tanımış oldum biri yani.
0: Ay anladım. Madem eskiden, hala neden dilinde bu adam senin? Ya da adam mı acaba? Ya. Yani. Gerçi şu an senin yanında olmadığın için adam değil biz ya, ama değil mi yani? Değil mi?
2: Evet evet.
0: Evet. Bir sürü, birkaç hakaret edebilirsin yani, yani RTÜK çerçevesi içerisinde kötü konuşabilirsin kendisine.
2: Haberin olsun. Allah'ın bildiği gibi yapsın.
0: Kaç sene oldu?
2: Ya aslında çok eskiydi de, sonra böyle bir ikinci şans falan meseleleri oldu.
0: İkinci şans meselesi oldu.
2: Evet.
0: Ben de bu ilişkileri anlamıyorum ha. Ne yapıyorsun? Mantar mı yiyorsunuz Super Mario gibi? Ne yapıyorsunuz? İkinci şans diyor. Ne oldu? İkinci şansta ne oldu?
2: Aynısını yaptı.
0: Ne yapmıştı ki ilkinde? Biz bilmiyoruz. Bu abla, sen niye var mısın yok musun yarışmacısı gibisin ya?
2: Sıcaktan galiba.
0: Ya kutu önünde aç dedim. Aç işte yani. Daha ne? Açayım mı? Açmayayım mı? Büyük mü? Küçük mü? Ne oldu? Vallahi bu kadar. Ne oldu? Ya. Mesela ilkinde ne yaptı? Bana onu söyle ilkinde.
2: İlkinde ne yaptı? Hiçbir şey yokken birdenbire yok oldu ortadan. Arıyorum, açmıyor, mesajlarıma cevap vermiyor.
0: Çocuk ninja
2: oldu
0: ya.
2: Ondan sonra aynen birdenbire yok oldu. Sonra geri döndü, tekrar şans istedi. Evet. Ben de salak zaten. Aynı şansı tekrar verdim.
0: Estağfurullah. Boş ver, o seni hak etmiyor. Aynı şansı bir daha. Kaç sene önce oldu bu?
2: Ya işte 2 sene falan.
0: 2 sene falan.
2: Evet.
0: Anladım. Peki 2 olay arasında ne kadar var? Mesela çocuk yok oldu. Ne kadar sonra tekrar çıktı mesela?
2: İşte 1,5 sene sonra falan geri döndü.
0: 1,5 sene sonra ne dedi mesela? Hayatım, uyuyakalmışım falan, öyle mi dedi? Ne dedi?
2: Ya çok, seni çok üzdüm, seni çok kırdım falan filanlarla girdi yani.
0: Anladım. Sonra siz bir daha başladınız, doğru mu?
2: Evet maalesef.
0: Sonra yine kayboldu çocuk.
2: Evet.
0: Anladım, peki. Yani şu anda nerede, kayıp mı?
2: Yani nerede hiç bilmiyorum, bilmek de istemiyorum.
0: Ne, Müge Anlı'ya yönlendiriyorum mesajı, dur. Bir saniye. Kayseri'de kuzeniniz nesin? Kuzeniniz erkek mi, kız mı?
2: Yok, kız.
0: Hep bu kuzenler bozuyor bu ilişkileri. O kötülüyordur sana. Aman bırak, çocuk kayboldu, o seni hak etmiyor zaten.
2: Gerizekalı. Yok ya, falan. Hiç alakası yok ya.
0: Ya bırak bırak, ben bir kuzen görmedim ki güzel kızların yanında ilişkiyi baltalamasın ya. Hiç. Vallahi biz erkek olarak bu kızların kuzenlerine yaranamadık yani, yemin ederim. Teyzenin kızı değil mi o senin?
2: Yok, amcamın kızı.
0: O daha beter, o daha bir yılan. Öyle. Vallahi bak ya. Hani içinizde bir teyze kızı, bir amca kızı, bir hala kızı, bir dayı kızı var mı acaba? Yeğeninin, kuzeninin falan böyle ilişkisi açıldığı zaman onun erkek arkadaşını seviyor olan var mı acaba? Hep şey, aman o zaten seni hiç hak etmiyor, ailemize de yakın, şu pis gerizekalı falan böyle. Yani, yani vallahi billahi. Neyse tamam neyse çocuk bir daha ortaya çıkar şey yap. Haber ver de şey Müge Hanım'a ben de haber vereyim tamam olayı biz çözdük diye. Tamam.
2: Artık umurumda bile değil yani hani şeytan görürsün yüzünü ya bir daha benim telefonumdan açar mıyım?
0: Umurunda değil.
2: Mesajdan cevap verir miyim?
0: Tabii ulusal radyoda konu veriliyor ilk aklına gelen bu. Umurunda değil ama değil mi? Evet biz de salağız. Merhaba. İyi tamam. Ne yapıyorsunuz peki şey şu an hani dışarıdasınız ne yapıyorsunuz öyle güneşin alnında gezmiyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum.
2: Yok ya kuzenimle markete çıktık.
0: Evet.
2: Öyle bir şeyler alıp eve döneceğiz.
0: Anladım. Şeye gidin et rayonuna gidin orası soğuk olur. Soğuk olur orası. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin.
2: Görüşürüz. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler var olun sağ olun. Var mı hakikaten yani içinizde var mı? Ablanın taklidini yaptın ya serviste yıkıldık gülmekten yazmışım. Hayır canım taklidini yapmadık. Öyle gevşeyince sıcaktan beni de gevşetti. Aa merhaba. Ne haber? İşte bir senedir yok ortada vallahi. Vallahi yok ortada. Vallahi yok ya. Cengiz yazmış Düzce'den. Selamünaleyküm iyi yayınlar kardeşim. Merhaba Cengiz ne haber? İyi misin Cengiz? Ha? Ne yapıyorsun? Bana insanlar gülücük emojisi gönderiyor. Neden? Ablayla olan konuşmamızdan dolayı mı? Niçin bu gülücük? Ben de hiç buna neye güldünüz diye soramıyorum değil mi yani? Değil mi? Çok... Değil mi? Fırsat düşkünü zalim elleri kendine uzak tut uzak. İçim dışımız... Serdar Bey benim eşim de sizi kıskanıyor. Geçen gün Serdar yayında programınızı dinliyorum. Eşim ertesi gün Serdar'ı sana yasaklıyorum dedi. Lan bu kadar oldu mu ya? Sanki sürekli sizinle buluşuyorum falan ama söylemişsiniz. Sanki sürekli sizinle buluşuyorum falan zannediyor sanırım. Ama siz gençlik alışkanlığım olduğunuz için asla bırakamıyorum. Eyvallah. Dur bir arayalım. Kadın mı erkek mi? Bahisleri açıyorum bu kıskanılan. Kadın mı erkek mi? Sen başkasın Abdüle yazmış birisi bana. Teşekkürler abi. Sağ ol. Sağ ol abi. Çalıyor, bakıyoruz. Evet, tamamdır. Mahşere kadar.
3: Alo.
0: Alo.
3: Alo, merhabalar Serdar Bey.
0: Merhaba, vallahi abla. Kadın çıktınız, bütün şakalarım içime kaçtı. Ben erkeksenizdir diye aradım sizi. Şaka yapacaktım.
3: Yok. Yok Serdar Bey. Vallahi. Ben dinliyordum sizi de. Ya benim eşim de sizi kıskanıyor. Nasıl bir hikmetse... Yani herhalde her gün sizinle böyle buluşuyorum. Hatta şey dedim. Ya dedim ben onu nereden bulacağım? Nerede görüşeceğim? Yok dedim öyle bir şey.
0: O bak yüksek ihtimalle bizim esprileri araklıyor. Sana yapıyor sen gül diye. Şimdi sen onu Serdar'da duydum dememen için yasakladı herhalde bizi. Yüksek ihtimal öyle. Neredensiniz ablacığım?
3: Eskişehir.
0: Eskişehir'desiniz.
3: Evet.
0: Anladım. Ben size daha önce tişört gönderdim mi?
3: Hayır göndermediniz. Ben sizi yıllardır dinliyorum. Hiç... Yani sizden tişört almak nasip
0: bak,
3: olmadı.
0: Normalde bu yayında tişörtün T'si çıkmadı ağzımdan. Kocana inat sana tişört gönderiyorum.
3: Ama ay, o tişörtü görünce ne olacak?
0: Yani öyle boşanırsan bana gelme. Söyleyeyim. Ben, hani ben öyle mahkemede falan şahit mahit de yazmayın gelmem. Söyleyeyim haberiniz olsun.
3: Ama delil var tişört.
0: Tamam vermeyeyim o zaman ne yapayım? Komşuya göndereyim ondan alırsınız ne yapayım?
3: Ama böyle bir fırsatı yakalamışım. Yıllardır da dinliyorum. Tişörte de ihtiyacım var.
0: Peki tamam. Tamam verdim. Tişörtü verdim. Bir dakika
3: tamam,
0: sizi
3: teşekkür şurada... ederim. Çok sağ olun.
0: Şurada ama sizi bir işaretlemem lazım. Bir saniye Hüseyin'in sizi alması lazım. Bak o tişörtün evet. T'si geçmedi ağzımdan.
3: Evet.
0: Ama sana kocana inat veriyorum sana tişört.
3: Teşekkür ederim.
0: Gelince benden geldiğini söyledi ki Fatih Yıldırım göndermişti.
3: Tamam. Evet olabilir mantıklı.
0: Öyle de kapıda beyzbol sopasıyla onu beklesin beni değil.
3: Ama yayını dinliyorsa şu anda ben sizi ona da bulaştırdım. Dinliyor ama hem de yasaklıyor bir yandan.
0: Sıkıntı yok şey yapar Hüseyin oradan bir düğmeye bas ablanın sesi erkek gibi duyulsun. Hiç. Neredensiniz ablacığım siz?
3: Eskişehir'den.
0: Eskişehir'den tamam ne iş evet. Yapıyorsunuz?
3: Ben terziyim.
0: Nesiniz?
3: Terzi.
0: Terzisiniz. Tamamdır.
3: Evet.
0: Tişörtü giydikçe beni hatırlayın. Öpüyorum sizi. Görüşürüz efendim.
3: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim.
3: Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Adama inat gönderdim tişörtleri. Abi bırak gönderme boşanırlar demiş. Beni programlarda seyrediyormuşsunuz lan. Ne gülerim kendime ya. Ne gülerim ya. Orada çıkıp ifade etmeye çalışıyormuşum kendime. Şimdi Müge abi bir saniye bak Allah aşkına ne olur. Vallahi şu zamana kadar binlerce kişiye tişört dağıttım. Hiç kimse boşanmadı ya filan. Hiç kimse.
4: Evet şimdi sizin programınızla alakalı birisi bağlanıyor yayına. Alo merhaba.
5: Ben bu şahsı her gün radyoda dinliyorum. Birçok yuva yıktı bu herif. Yuvalar yıkıldı bunun yüzünden. Yuvalar.
0: Öyle köyünden filan adamlar bağlanıyor ya televizyonda. Onlar çok şey oluyor. Adam bir saat anlatıyor falan şey. Şimdi sizin köyden birini bağlıyoruz diyor mesela. Adam diyor kimsiniz diyor. Onu söylemem. Her şeyini anlatıyor falan mesela. Bunun dedesi şöyleydi. Samanlıktan çıkarken gördük biz bunu filan. Ya bir... Hüseyin. Hüseyin ara verelim de bir. Olur Hüseyin ver ara ver. Ver ara ver.
6: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ken Rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
2: budur hissi. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Bu hikaye senden uzun Osman. Oyun, uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatır. Yaşadığı ayrılık sonrasında Osman'a mektuplar yazmaya başlayan ana karakterimiz bir noktadan sonra cevap beklemeden yazmaya devam eder. Bu mektuplar artık Osman için değil, kendi yolculuğu için yazılmaya başlar. Osman'ın yerine giderek karakterimizin kendi yolculuğu, dönüşümü, kendi hikayesi almaya başlar. Bu şahane gösteri 20 Temmuz saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Biletini almayı unutma.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Merhaba Serdar, Tuğba ben. GTA 6'yı indirdim. Ekteşip oynayalım demiş efendim. İşte bana böyle şeylerle gelin ya. Hem Tuğba hem Gamer hem GTA. Tuğbacığım oynayamayız ki ama daha oyun şey. Ön sipariş. Verdim bu arada, verdim. Hani dün konusu oldu ya. Hani neyi yapmak isteyip de yapamıyorsunuz bayağıdır bayağıdır falan filan. İşte ampulü değiştiremiyorum, şunu yapamıyorum falan. Ben de onu verdim. Dün verdim. Bunlar şimdi bu oyun firmaları şey diye zammam yapar filan. Verdim onu şimdi. Verdim. Çıksın çeteyi kurarız. Her yanım erkek dolu zaten.

Keşke yazın yılanlar hiç gelmese. Bugün evimin yanında görmüş babam, paranoyak ettiler beni. Bak çok görüyorum dışarıda böyle taşa çimene oturanlar filan. Kene diyorlar. Kene kadar bu sıcaklarda dikkat etmeniz gereken başka bir canlı daha var. Özellikle bölgeye göre akrep. Sıcakları ve taş aralarını sever sevgili dinleyenler. Özellikle bu sıcaklarda akrep ve benzeri şeylere lütfen dikkat edin. Şunu rica ediyorum sizden. Ayakkabılar evin içindeyse de, binanın yani dairenin dışındaysa da ayakkabıyı alıp giyerken lütfen, şimdi herkese bir fobi yüklüyorum ama maalesef yapacak bir şey yok, bunu uyarmam lazım. Ayakkabıyı şöyle bir alıp çevirip şöyle bir silkeleyin efendim. Elinizi ayağınızı içine sokmadan önce. Bir de öyle serinlemek için özellikle akşam saatlerinde böyle duvarın üstünde, taşın üstünde falan filan oturanları görüyorum. İşte kadını, erkeği, genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu filan. Bu işte akrepti, çıyandı, miyandı gibi falan şeylere lütfen dikkat edin. Tam havaları değerli dinleyenler. Beni özellikle doğu taraflarından dinleyenler daha iyi anlayacaklardır. Hatta onları yani uyarmaya bile lüzum yok. Onlar raconu biliyordur zaten. Onlar zaten raconu biliyordur. Aman dikkat edin. Bu kene olayları falan, bunlara dikkat edin. Bir de tam havaları maalesef, hani dilim varmıyor söylemeye ama şu orman yangınlarıyla alakalı şimdiden önlemimizi almamız gerekiyor. Yandıktan sonra aman ciğerlerimiz yanıyor demek yerine yanmadan ciğerlerimiz yanmıyor demek daha iyi. Toparlayamadım, siz anladınız ne dediğimi. Siz ne dediğimi anladınız. Evet, yeni bir fobi yüklendi, birkaç kişi yüklendi ama dikkat edin abi, dikkat edin yani bu sıcaklarda akrep falan, ben akrep diyorum ama böyle şey, yılan da akrep de falan konuştuğun zaman da şey derler mesela, düşmanlarınız sizi konuşuyor derler. Hani yılandan akrepten falan bahsettiği zaman mesela muhabbet olur, yılan akrep falan konuşuyoruz, aa düşmanların seni konuşuyor derler. Benim konuşulmadığım an mı var bebeğim? Onun için bebeğim. Dikkat edin.

Hüseyin yazmış, diyor ki 8 dakika konuşma süresi var abi. Oğlum öyle değil, bana bitti mi bitti abi, ara verelim de. Bu kadar. Ben konuşurken zaten o hesapları yapabilsem niye sence dünyada yaşıyorum hala Hüseyin? Yani neden? Abi parka molaya geldim, çime oturdum, sen kene dedin. Dikkat et Yıldıraycığım, dikkat et. Bir de bu keneler eski keneler değil yani. Serdar, Tuğba Hanım'a sorar mısın? Benim de adım Hülya. Ben de oyun oynuyorum oyun konsolunda. Erkeklerden çok şikayetçiyim. Birbirimizi ekleyip oynayabilir miyiz demiş efendim. Ben uygulama mı yapsam ya acaba, tanışma uygulaması? Acaba şöyle yapın böyle yapın filan diye. Ayakkabı giyerken pat diye bir ses geldi. Meğersem içine kurbağa girmiş. Kurbağa yine en şeyi yani, en masumu. Abi eşimin hamileliği sayesinde işten erken çıkıyorum, mis gibi. Kendi hala çalışıyor ama demiş.

Gazeteci Sefer abi bana bir haber göndermiş Düzce'den. Düzce'de akrepler mahalle sakinlerini tedirgin ediyor diyor. Tam da ben konuşurken. Sefer abi işte ben de uyardım insanları. Sadece Düzce'de değil her yerde. Kamp yapmayı çok seviyorum ancak bu kene olaylarından rahat edemediğim için yaz aylarında kamp yapmıyorum. Abi vallahi biz gece yayınından sonra benim yayını beklerdik çocuklarla. Belgrad Ormanı'na gideriz. Hani saat fark etmez. Bizi bile kesti yani, biz bile gidemiyoruz şu şeyden, kene olayından dolayı. Kene bir de hani eskiden şey derler. Abi kene dediğin yapışırdı, çıkartır, atardık, bir ateşlenme yapardı filan, bir şey yapardı. Kene o da, Bill Gates'in keneleri bunlar.

Selam, benim adım Sibel. Ben de oyun konsolunda oynuyorum. O kızlar beni de eklesin demiş efendim. Aa, piyasaya bak. Neyse, söyleye söyleye kırdık demek ki. Benim her yanım erkek dolu biliyorsun oyun piyasasında. Ben öyle birbirinizi buluşturmam. Kader kısmet, kendiniz bulursanız birbirinizi bulursunuz yani. Benlik bir şey yok.

0: Evet sevgili dinleyenler, mevzu devam ediyor, konumuz şu: keşke, keşke dediğiniz ne var? 536-901-8902 536-901-8902 WhatsApp'ta kullanıcı adınızı aldınız mı sevgili dinleyenler? Aldınız mı kullanıcı adınızı? Bu da niye çıktı bilmiyorum. WhatsApp'ı da yavaş yavaş böyle sosyal paylaşım sitesi gibi bir şey yapacaklar herhalde. Her şeyi metada topluyorlar falan filan gibi bir şey. Neyse, ama WhatsApp'ta kullanıcı adınızı alabilirsiniz. Değerli dinleyenlerim, kullanıcı adınızı alabilirsiniz. Mesela işte Hüseyin Koyuncu gibi. Hüseyin galiba yine alamıyor. Hüseyin. Galiba yine alamıyor. Hüseyin'in bir düşmanı var. Ne çıksa Hüseyin'den önce alan kurup gidip Hüseyin'den önce alıyor. Hüseyin de her yerde alt çizgili takılıyor onun için. Yani. Her yerde. Neyse, işin özü WhatsApp kullanıcı adınızı alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu birazcık tabii şey olacak. Nasıl söyleyeyim ona? Birazcık bir güvenlik açığı verecektir. Ama tabii uyanık olmak lazım. Benim telefon şakalarımı ömründe bir kere bile dinleyen bir adam çok dolandırılabileceğini düşünmüyorum. Bir de WhatsApp'ta şöyle bir olay var. Instagram'da mavi tikliyseniz şayet sadece siz alabiliyorsunuz o ismi. Mavi tikliyseniz Instagram'da, haberiniz olsun, böyle de bir tüyo vereyim. Paralı mavi tiklerden bahsetmiyorum ama hani parayla alınan mavi tikler var ya, hani onlardan bahsetmiyorum. Çünkü onlardan birkaç kişi ya ve biz alamadık falan diye konuşuluyordu. Mesela mavi tikli bir hesabınız var Instagram'da, kullanıcı adını sizden başkasına vermiyormuş sevgili dinleyenlerim, haberiniz olsun. Paralı mavi tikleri onu bilmiyorum ama alamayan birkaç kişiyi biliyorum. Yani sanatçı olmanız lazım, çalışın sanatçı olun. E mi kurban? E mi? Emi kurbanlarım benim. Çalışın şey olun. Evet, dur bakalım şöyle. Benimkini vermedi abi, benden önce almışlar demiş efendim. Hani olabilir abi. Evet olabilir, maalesef verilmeyenler olabilir. Adına benzer bir şey al falan filan. Hani ben sadece başkası alıp onu bunu kandırmasın diye böyle şeylerde hemen alıyorum. Yoksa ben WhatsApp'ı kullanıcı adıyla kullanabilmem benim pek mümkün değil yani benim. Benim pek mümkün değil. Günde 1000 tane falan babamı işlet, annemi kandır, kardeşimi ağlat filan. Öyle şeyler gelir. Sadece başkası kullanmasın diye yani. Biz aldık, kapalı olarak kalacak mesela bizimki. Çok beni eklemek istiyorsanız oyun platformlarından ekleyin abi. Demin kızlar da söylüyor. Aa, vermedim adımı, vermedim. Kızlara ver. Bunca erkeğe verdik adımızı, kızlara vermedik ya. Siskex. Siskex. Steam'de de, Epic Games'de de, PlayStation Network'te de, orada. Bütün oyun platformlarında benim kullanıcı adım Siskex. Hiçbir şey yok. İlk defa duyan abi anlamı nedir diyor. Hiçbir anlamı yok. Tamamen salladım. İşte bizim Hüseyin gibi ben böyle alt tireli, sonunda 34'lü 57'li falan şeyleri çok sevmiyorum. Denedim. Aklıma gelen her şeyi denedim. Hepsi alınmış. Bir şeyden akıl, Siskex, vallahi niye bilmiyorum, Siskex yazdım, kodluyorum: Samsun, İstanbul, Samsun, Giresun, Edirne, sonu da X harfi, sonu da X. Bütün oyun platformlarında aynı, güzel kızlar eklesin. Oğlum Hüseyin, ara vermemiz gerekmiyor mu ya? Hani sence de ara vermemiz gerekmiyor mu Hüseyin ya? Siskex. Yok, Türkçe sonu X harfi. Siz Gex, K ve S yaz. Sonu X harfi. X. Sonu X harfi. Neyse, onu da açıklamayayım canım. Onu da bulan eklesin. Onu da açıklamayayım siz. Vallahi Hüseyin yaz. Hüseyin, bence ilk haftadan kovulma, ben bir ara vereyim. Bir saat başı arası, sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.
1: Reklam.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam. Alem FM. Cümle alem burada. Saat 17. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. 4 kişinin öldüğü olayın bir bombanın patlaması sonucunda gerçekleştiği açıklandı. MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği askeri hastanelerin yeniden açılması konusuna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirve kapsamında alınacak önlemler çerçevesinde Ankara'da birçok yol trafiğe kapatılacak. Valilik, zirve önlemlerine ilişkin trafik tedbirlerinin 6 Temmuz'dan itibaren devreye alınacağını bildirdi. Ayrıca yakıt tankeri, beton mikseri ve diğer ağır tonajlı araçların belirlenen tarihler arasında kent merkezine girişine izin verilmeyecek. 6-9 Temmuz tarihleri arasında scooter kullanımı ve motokuryelere de yasak getirildi. AK Parti milletvekilleri öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifi bugün meclise sundu. Daha önceki aflardan yararlanamayan tüm öğrenciler düzenlemeden faydalanabilecek. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından öğrencilerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurmaları gerekecek. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları yarın açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Komedyen Deniz

0: Göktaş yurttaşı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Göktaş'ın Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bir televizyon programında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Koçak'ın evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeleri kedi kumunda gizlediği ortaya çıktı. Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 580 bin lira idari para cezası uygulandı. Samsun'un Bafra ilçesinde ise sünnet düğünü konvoyunda yolu ulaşıma kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası verildi. Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar olan aromaterapi ürünleri artık sadece eczanelerde satılacak. Öte yandan tıbbi bitki çayları Sağlık Bakanlığı tarafından incelenerek ruhsatlandırılacak. Yurt dışından cep telefonu getirmenin kuralları değişti. Bu kapsamda e-mail kayıt işlemleri için başvurular e-devlet üzerinden yapılacak.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Keşke yeğenime o borcu vermeseydim. Parayı da alamıyoruz demiş.

Abi az önce Fas'la para gönderdim. 10 dakikadır bekliyorum, düşmedi. Vallahi aklım gitti. Şimdi kontrol ettim, bankacılık işlemlerini de bana bildirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyenler. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ederim.

Apartmanın önünde her gün beslerim kedileri. Ankara'daki Berkay'a şarkı isteyeceğim. Abi İsmail YK'dan Beddua'nın şarkısını istemişsiniz ama ya da abla. Hani şöyle söyleyeyim ben. Hani bunu da bana bir ispat etmeniz lazım yani bu siz olduğunuzu. Genelde mesela tarih marih falan yazıyorlar fotoğrafta.

0: hayatın sineden aşkınla tutuşup ya.
1: Keşke bu kadar yetenekli olmasaydım. Yürü be. Yürü be.

Keşke evlenmeden önce evden kaçsaydım. Keşke onu hiç tanımasaydım. Sonra dur bakayım şuradan. Keşke bütün insanlar antidepresan kullan. Yok canım ya, ne alakası var? Katılmıyorum, desteklemiyorum.

0: uyumsuzluğun.
1: Abi benim bütün kullanıcı adlarını almışlar ya WhatsApp'tan demiş efendim. Yani o biraz. Biraz yani. Biraz erken davranmak lazım galiba. 2-0 dizel otomatik araç aldım, patladı elimde, satamıyorum, keşke almasaydım. O zaman

Keşke görünmez olmasaydın bu hayatta. Niye baby'si? Niye ki? Teşekkür ederim. Sayende şu an WhatsApp'tan takma adımı aldım. Unutmuşum, hatırlattın, iyi oldu. Teşekkürler. Estağfurullah. Yani WhatsApp kullanıcı adı. Ona şifre koyun ama mesela şimdi. Atıyorum mesela. Serdar'ı aldın. Ona şifre koymazsan açıldığı zaman Serdar yazan herkes sana yazabilir. Belki de onu istersin, bilmiyorum yani. Belki de. Hani Serdar yazan herkes sana yazabilir. Dediğim gibi sen belki de onu istersin ama istemiyorsan orada bir şifre var. O şifreyi belirliyorsun. O şifreyi... Ha niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Zaten ben istediğim kişi numaramı veririm. Yani kullanıcı adı falan filan ne alaka bilemiyorum.

Keşke bazı orta şerit sürücülerinin gaza basmayan ayaklarına müdahale edebilsem. Hop bir dakika dur. Bak şurada aşağıda bir mesaj vardı, yakalayayım onu. Heh, tamam. Serdar. En sağ şeritte 60'la gidenlere keşke ceza yazılsa demiş efendim. Ama en sağ şeritte gidilebiliyor galiba hani 60'sa. Bu arada otoyolda şey de var ha, hani hızı aştığın zaman ceza yiyorsun ya. Normalde yazan hızın altında gidersen de sıkıntı aslında. Ama bu yavaş gidenler nerede gitsin abi ya? Sol şeride geçiyor, millet istemiyor. Orta şerit bak istemiyorlar. Sağ şerit istemiyor. Ne yapsın adam, emniyet şeridinden mi gitsin yani?

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de. TEB.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin... ...periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Havuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuz?

0: Sen de tek sayılar bende. Yaz bakayım neymiş. Olay neymiş oğlum. Yaz bakalım. %72 diyor Hüseyin. Ben Hüseyin'inkinin üstünden gideceğim. Çünkü bugün dışarıyla çok bir işim yoktu benim. Yani böyle trafiğin var olup olmayacağı konusunda bir öngörüm yok. %72 dediyse bu, Hüseyin dışarıda. %61 nereden çıktı? 71. 61 nerede ben? Rüyamda görsem kalkar duşa girerim ya. 71 diyorum ben de. %71. Açıyoruz bakıyoruz. Patladık efendim ikimiz de. %69 Bayburt. Değerli dinleyenlerim. Asya yakası %71. Avrupa yakası %67. 71'lik Asya yakasına gelsin. Bu alkışlar. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine vur kırbacı. Açık abiciğim. Sorun yok. Sonra ikinci köprü. Her gün olduğu gibi Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik diğer bir taraf Çamlıca gişelere kadar sürüyor. Ters istikamette de köprüye gelene kadar yer yer yoğunluk var. Köprünün üstü açık. Köprüyü geçiyorsunuz. Sonra stadın oralarda başlayan trafik. Çamlıca gişe, Bağcılar gişeler diyecektim ya. Mahmut Bey gişelere kadar devam. Birinci köprünün üstü yoğun. Ama akıcı. Neden? Çünkü bağlantı yolları.
1: İncinmişsin.
0: İki istikamet içinde. Avrasya Tüneli'de her gün olduğu gibi. Aynı. Ya Hüseyin bunu bundan sonra bant yapalım. Böyle olduğu zaman ben basayım buradan pileye aynısını söylesin ya. Çünkü %80 ve üstünde değişiklik oluyor. Avrasya Tüneli de aynı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte işte tünele yaklaştıkça birazcık yoğunluk var. Ondan sonra tünel içi açık. Tünelden çıkıyorsun yine var. Ters istikamette de Fatih Safa'nın oralar biraz yoğun. Sonra Bakırköy, Ataköy falan oralarda yoğunluk var. Sonra devam ediyorsun. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hani linç yemeyeceksem. Ben çıkmadan önce bu trafik haritasını bilerek açıyorum. Bu herkesin internete ulaşabileceği bir harita bu. Ben bunu açıyorum. Mesela şu anda nerede? Ataköy'de sadece, mesela sahil yolunda Ataköy'de sadece durma noktasında gözüküyor trafik. Bakıyorum diyorum ki Ataköy diyorum. Gidiyorum aynı yoldan gidiyorum. Avrasya'dan çıkıyorum devam ediyorum. Zeytinburnu'ndan itibaren trafik felç. Havaalanı sapağına kadar. Açıyorum oradayken de bakıyorum yine Ataköy gösteriyor. Hani bilginiz olsun sadece. Sadece bilginiz olsun. Serdar camdan baktın trafikteyim. %90'ı burada Basın Ekspres. Orada mısınız? Basın Ekspres. Ben yavaş gidiyorum diye ceza yedim. Eskişehir'de okuyan kızımı memlekete getirmek için gitmiştim. Dönüşte kenarda yemek yiyecek yere bakıyordum. Oranın da en düşük kilometresi 40'mış. Ben daha yavaşmışım. Eve ceza kağıdı gelince öğrendim. Öyle bir ceza varmış hakikaten. Var canım. Kaç para geldi efendim ceza? ...0-536-901-8902... değerli dinleyenler. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Buyurun bana yazın size zahmet.

Aham da tişörtüm geldi. Buyurun bu da fotoğrafı. Bakayım. He, milli takım tişörtü gelmiş. Değil mi? Evet. Tamam. Evet, milli takım tişörtü gelmiş. Hadi yine iyisin. Dur bakayım nereden? Şuradan şu şarkıyla gidersek zannediyorum birazcık daha. Hüseyin ara demediğine göre evet devam ediyorum. Değil mi? Ben ara verir diye düşündüm ama demedi daha. Henüz demedi.

0: Yoluma düşmeyeceğim sana yine.
1: Olur mu Serdar? İstanbul'un tüm trafiği İstoç Edirne yönü kilit. Peki.
0: Sevgilim çok özelsin. Düşerken elimi tutan da sendin. Ayrılık.
1: Eyvallah abi, tişört ve içecekler geldi. Çok teşekkür ederim. Ha, içecek de geldi. Hadi bakalım. Afiyet olsun.

0: Isparta her zamanki gibi açık.
1: Peki.
0: Beylikdüzü. Şu an Aksaray'dayım, tarladayım. Herhangi bir trafik durumu yok. Benden başka kimse yok. Aşırı sıcak, çalışıyoruz. İyi yayınlar, Mürsel ben. Merhaba abim. Selamlar, kolay gelsin. Isparta merkez Atabey yolu açık.

Eskişehir çevre yolu her sabah ve her akşam kilit. Ankara Yeni Mahalle'deyim. Bangladeş trafiği gibi. Yoğun ama sürekli akıyor. Kırmızıda geçmek serbest, ters yöne girmek serbest, her şey. Yok canım öyle değil. Geliyordur cezaya. Geliyordur canım cezaya. Otoban Astal itibariyle ikinci köprü yönü aşırı yoğun. Van'dan selam. İpek'e çıkacağız. Burası yoğun ama galiba ışık trafiği. Açılırsa yazarım. Peki. Bir adım daha atsam sendelerim. Açtığın yaralar hayli derin ama kul kaderini yaşar. Bizim stikerleri bana gönderiyorlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Beğenmeyen bitmez.

fiyatı akıl verilir. Yıllarca beni böyle yediniz. Ben Yusuf Yılmaz Çelik. Caddebostan Kartal istikameti 4. vites 60-65 km hızla durmadan gidiyorum.

0: İkinci köprü yolu Berber. Ataşehir buradan bir saat. Berber ne ya? Berbat olacaktı demiş efendim. Anladım. Evet. Evet, bir ara vereceğiz şimdi. Çocuk ara yazmış. Yeni ya. Önce ara yazmış. Aradan sonra devam edeceğiz değerli dinleyenler. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Yol durumu nasıl? Lütfen bana yazın. 0536 901 8902. Hadi bakayım.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız. Dino.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boş.

Kandıramazsın beni be. Beni. Bakayım neymiş. Hatay 4 yıl çalışma var. Berbat Akıcı.

0: Abi beni tişört için aramışlar ama ulaşamadılar. Sonradan gördüm siz olduğuna ne yapayım. Vallahi bir kere daha aramışlardır. En az iki kere arıyorlar çünkü. Bir bak, bir şey olmazsa bakarız, bir el atmaya çalışırız. Akon bağlantı yolu.
1: İncinmişsin.
0: Peki. Samandıra yeni doğan arası, sıkıntı yok. Yürü bakalım. Sana mesaj attım da Bostancı Maltepe arasındaydım. Şimdi Pendik'teyim. Sahil inanılmaz akıyor. Aksın bakayım.

0: Selam yalnızlık, ben geldim. Dur bakayım nerede? Hı, tamam, şu şarkıyla gidelim. Samandıra yeni doğan orası, sıkıntı yok. Eskişehir, odun pazarı.
1: İncinmişsin.
0: Bayburt'tan selam. Kimse yok ki trafik olsun. Niye dedem merhaba. Okullar kapanınca buraya geldik. Vallahi İstanbul trafiğinin yanında burada trafik yok. Önümde bir dayı gidiyor, trafik sayarsanız demiş efendim. Oba, Uşak'tan gel var mı? Uşak. Uşak açık. Merhaba Uşak açık. Tam da motosiklet yolu. Serin, Karaman. Merhaba efendim. Bomboş yol. Güzelmiş.

0: İzmir Fahrettin Altay. Vallahi tıkalı mı diyeyim açık mı diyeyim sen karar ver. Fotoğrafı göndermiş. Yani. Önündeki duruyor bilmiyorum ki abi fotoğrafta anlamadım. Çınarcık, Yalova, Merkez, Kilit. Oralar öyledir, İstanbul'un kaçış yerleri oralar. Oralar şu anda evet. Türkiye'ye geleceğim de trafiğinden korkuyorum Serdar demiş. Neresine abi Türkiye? Neresine? 81 tane il var abi. Hangisine? Bayburt'a gelirsen korkma. Yani mesela. Uşak'a gelirsen korkma. Niğde'ye gelirsen korkma. Ama İstanbul'a gelirsen gelme. Kork zaten gelme. Evet, bir ara veriyoruz şimdi. Demeyi çok isterdim ama vermiyoruz galiba değil mi? Evet. Bakayım şöyle. Yok. Demeyi çok ister. Aslında bir ara veriyoruz. Evet. Akşam saat 10'da geleceğim ben bir daha. Akşam saat 10'da geleceğim bir daha değerli dinleyenlerim. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Bendeniz Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sosyal medyada. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Kocaeli Spor 28 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Gece 2'de Portekiz Hırvatistan'la, sabah 6'da ise İsviçre Cezayir ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası elemelerinde 4'te 4 yapan A Milli Erkek Basketbol takımımız C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 14.121 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.585, yarım altın 20.360, çeyrek altın 10.201, gram altınsa 6.227 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre

0: Yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara 33, İzmir ve Kayseri 35, Adana 34, Trabzon 27, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Paraflay'ın katkılarıyla güzellikler dünyası. Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur. Paraflay'ın katkılarıyla güzellikler dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: hatırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: İzlenecek bir şey değil.
2: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 İstanbul is ready for departure. Passengers are requested to...

0: İyi akşamlar kıymetli dinleyiciler, saygılar, burası Alem FM ve şov başlar. Bir şov biter, bir şov başlar. Alem FM de eğlence biter mi efendim? Adını nereden alıyor? Lütfen rica edin. Geldiyseniz bir işaret. En çok neresi kulak vermiş görelim. Ankara mı, İstanbul mu, Erzurum mu, İtalya mı, Iğdır mı, Hakkari mi, İzmir mi? Şevo, ne haber canım?
1: İyi, senden ne haber?
0: Thank you'lardan bir demet. Kıymetli dinleyiciler, muazzam bir şov için hazırlıklarımızı tamamladık efendim. Duşlar alındı, abdestler alındı ve kıyafetler giyildi ve şova gelinildi. Gelinildi. Hüseyin kardeşime de teşekkür ederim. Buran, buran parfüm kokuyor çocuk. Hüseyin'e fena takım. Çok,
1: neden?
0: Çok fazla yakışıklı.
1: Güzel çocuk.
0: Çok güzel çocuk. Tam dövmelik.
1: Tamam.
0: Hani böyle vardır ya şeydir... Böyle muhitlerde, karanlık muhitlerde eli yüzü düzgün çocuklar geldiği zaman gel lan buraya, hani zevkini döversin ya. Hani öyle bir yakışıklı yani.
1: Güzel.
0: Güzel çocuk. Dinliyor içeride mi? Birazdan teşekküre gelir. Bakayım gelmişler mi? Evet, akşamın şampiyon ilini söyleyeyim. Biraz aceleci davranıyorum ama Gonya. Vallahi Gonya akıyor. Ay şarkı ne güzelmiş. Bizim Banu Hanım yazmış. Oo, Banu Hanım. Sevgili dinleyiciler, Banu Hanım kendisi bugün doğum gününü kutladık. Biraz erken kutlandı ama pastalar işte getirildi, kesildi, poğaçalar yerindi bilmem ne falan. Yaşını söylememde sorun yok. Öyle söyledi yani, söyleyebilirsin dedi. Yarım asır. çünkü bir sayı telaffuz etme dedi. Ben de etmiyorum. Sözümü tuttum mu? Tuttum. Birazdan Sibel Hanım yazacak. Fatih! Çünkü 4-5 iyi koyunca ben öyle tonluyorum onu. Sayı söyleme dedi. Söylemiyorum efendim. Yarım asır. Allah uzun ömürler versin. Kendisini bugün İnönü Muharebeleri... Yok, şaka yapmıyorum. Şaka. Öyle bir şey değil tabii ki de ama... bu zamana kadar gördüğü işte Cumhurbaşkanı sayısı... Genel Kurmay
1: ya...
0: Bugün var ya beni kızılcık sopasıyla dövecekti. Akşama kadar neler neler sordum ya. Yanına gittim, ilk alüvyonların oluşumunu sordum. Nasıl oluştu diye. Güzel taktikmiş diyor. Yaş söylemeyince oluyor mu? Oluyor işte, böyle oluyor efendim Yakup Beyciğim. Neden olmasın ayrıca. Doğum günü kutlarız, nice nice yıllar olsun inşallah. Kendisi de bir yengeç burcuymuş. Ya o da yengeç, ben de yengeç burcuyum. Bizim şey de yengeç burcu. Kim bir...
1: Ramazan abi var.
0: Ramazan var. Biri daha vardı ya. Gündüz konuştuk ya. Yengeç burcuyum dedi biri. Kim dedi?
1: Kim acaba?
0: Hay Allah ya, biri daha. Neyse, durup durup bize o videoları gösteriyor. Var ya böyle kadınlar koltuğa oturmuş. Bir kadın koltuğa oturmuş. Bacak bacak üstüne atmış. Bir de garip bacak bacak üstüne atan kadınlar var. Yani evet. Normal erkek bacak bacak üstüne atmasını biliyorsunuz. X gibi olur. Evet. Kadınlar bir de alttakini yani bacağın altta kalan bacağı sola yatırıyor. Onu nasıl yapıyorsunuz ya? Ben bir kere denedim, olmuyor, böyle felçli gibi duruyor. Olmuyor ya böyle.
1: Onu kim yapıyor biliyor musun? Kim? İnce bacaklılar.
0: Ya nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Neyse o kadınlar oturuyorlar koltuğa, anlatıyorlar. Yengeçleri bunlar bekliyor falan filan filan. Sonra kendisini bize tamam diyoruz, geçiyoruz. Bugün çok mutlu. Ha, Yonca yazdı efendim. Yonca da bizim yengeç burcuymuş. Kendisi de illallah etmiş durumda. Çünkü bir yandan Işıl, bir yandan Banu Hanım... Sürekli bize burçlarla ilgili bilgi veriyorlar. Asla gerçekleşmeyen. Evet. Sen öyle söyleyince ben de yarım asır artı iki olduğumu anladım demiş. Mecit Bey yazmış efendim. Vay be.
1: Vay
0: çok
1: be.
0: Uzun süre abi yarım asır.
1: Evet.
0: Banu Hanım nasıl geçti yarım asır? Bize söyler misiniz efendim? Mevzu verdim. Ya dur, ne mevzu, meraklısınız efendim. Isınma turları bunlar ya. Şu an eğleşiyoruz. Evet, şunu da kapatalım. Şimdi ben radyoya gelirken bir şarkı söylüyordum. Radyoyu dinlemedim bugün. Radyo dinleyerek gelmedim. Başka bir şarkı açtım, onu söyleyerek geldim. Arkasından bu girişteki şarkıyı dinledim. Dedim ki bu iki şarkıyı girişte hemen çalacağım dedim. Ve dinleyiciler de bana eşlik ederse ne kadar eğleniriz dedim. Birazdan sizlere mevzu vereceğiz. Ama önce biraz eğleşmeyelim efendim. Herkesin ezbere söylediği bir rap şarkısı.
1: Oo, hadi bakalım.
0: Ne olduğunu
1: ne acaba?
0: Tahmin ediyorsunuz efendim. Yerinde dur. Yok değil. O değil. Daha benim jenerasyonun ezbere söyleyeceği bir rap şarkısı. Sizden ricam şarkının ezbere bildiğiniz bölümünü hikaye falan atarsanız beni de etiketleyin. Fatih Yıldırım.com.tr Instagram Fatih Yıldırım.com.tr. Haydi beraber söyleyelim.

0: Oh be! Oh! Oh! Yaşadığımı hissediyorum.
1: Vallahi bu nedir ya? Oh! Çok güzel ciğer açıyor yalnız. Onu söyleyeyim. Mis gibi ciğer açıyor.
2: İyi geldi biliyor musun?
1: Oh! Almanca tarafını da ezbere biliyorum da. Aranızda şimdi Almanca bilmeyen vardır diye şey yapmadım yani sürekli. Bahçeli evlerden koca sene sanayiye geldim, şarkı hala bitmedi diyor. Bu kadar uzun muydu? Demek ki sevmemişsiniz. Sevdiğiniz şarkılar kısa gelir. Karteli sevmeyen de ne bileyim. Bir daha mı çalalım be?
2: Çalalım be.
1: Geri dönsün diye. Şimdi bugün mevzusunu verelim. Bugün neyi konuşuyoruz? Hanımlar beyler, bugün masaya yatırdığımız konu şudur. Kurtuldum. Evet. Bazen bir şeylerden kurtuluruz. Kaşınma hastalığı. Belalı bir tip. İstemediğiniz bir şey. Yalnız kurutuldum değil. Kurtuldum. Etiket bu. Cümlenin sonuna, başına, ortasına istediğiniz yere koyabilirsiniz ama bu akşam sizden kuracağınız cümlelerin bir yerine bu kelimeyi sıkıştırmanızı istiyoruz efendim. Neyden kurtuluruz? Önce bizim Şevo'ya soruyoruz efendim.

0: Şevacığım neyden kurtuldun?
1: Karşı komşumuz bir çocuk vardı ve gece 4'te ilahi söyleyerek çığlık atıyordu.
0: Gaza geliyor. Gaza
1: taşındılar.
0: Geliyor. Taşındılar.
1: Kurtuldum.
0: E çocuk gaza geliyor efendim. İlahi.
1: Gece 4'te.
0: Evet birazcık. Demek ki uyku saati mi ters acaba çocuğu?
1: Çıkın cama dinleyin beni diye bağırıyordu.
0: Acayip benim. Evet. İnşallah güzel bir albüm yapar. Neden olmasın? Amin. Kurtuldum efendim. Neyden kurtuldunuz? Eski patronumdan kurtuldum. Liseden bu yana içtiğim sigaradan kurtuldum. Süreyya Cimbaş. Bravo Cimbaş. Zordur. Zaten kamu spotunda da öyle geçiyor biliyorsunuz. Evet, bazı zorluklar.

0: Kulukları var. Kamu spotunda öyle bölüm var, biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Sigarayı bırakmak istiyorsunuz fakat başaramıyor musunuz? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Çok babacan bir ses tonu. Hakikaten insan böyle arayıp ya hani alo buyurun ya kamu spotuyla alakalı aradım. Sigara içiyor musunuz? Yok ya abi, çok babacan onunla. Hani içme sen de ararsın, öyle bir ses tonu.
1: Bir konuşmak için yani.
0: Evet, bazı zorlukları var. Bunu hayatın her yerinde kullanabilirsin, bu kamu spotunu yani. Tebrik ediyoruz. Süreyya Cimbaş'ı kutluyoruz. Alkışlarla sahneye alıyoruz. Mustafa Hoca. Vay canım, Mustafa Hocam geldi. Karımın eski ortağından kurtulduk. Ailecek senleyiz. Kalabalık bir aile efendim. Sayın Mustafa Kaya ve sevgili eşi Kübra Hanım ve sevgili prenses. Yanaklarından ısıtırıyorum prensesin. Çok tatlıdır. Beni çok sevmiyor ama olsun. Çünkü en son buluştuğumuzda benle değil de Doruk'la oyun oynadı. Kıskandım ya, vallahi billahi. Selam ederiz Melek Karen'e, öperiz. Yolculuklar dileriz efendim. Şimdi babasının annesinin adını söyledik, onu söylemezse gıcık olur bana. Çocuklar böyle şeylere takılıyor. Bu arada bugün karne hediyesi aldım yeğenime.
1: Ya ne aldın?
0: Evet, acayip, çok tatlı bir şey. Canlarım benim ya. Dayı, bize kayan ayakkabı alır mısın? Kayak ayakkabı, pateniniz var ya dedim ya.
1: Bu başka
0: ama, bu başka bir şey dedi ya. Ama paten almıştım ben size. Ya ama dedim, bugün hemen ağlamaya başlıyorum. Almayacağım demedim ya. O durumu analiz etmeye çalışıyorum. Bu kayan ayakkabı. Ulan kayan ayakkabı diye bir şey varmış. Ben bilmiyorum yani, paten diye biliyordum. Paten değilmiş. Kayan ayakkabı, altına böyle 2-3 tane böyle yuvarlak bir mekanizma koymuşlar. Yapıştır gitsin. Ne olacak? Satılır. Ya çocuklara yönelik bir şey yapmak hakikaten çok... ticari olarak çok avantajlı. Kıyafet, yeme içme, sinema filmi, dizi. Yıllardır söylüyorum, bu kardeşinizin projesidir. Dosya olarak da var. Araklamayın, noterden onaylı. Çocuk radyosu yok ya. Yıllardır söylüyorum bunu yani. Çocuk radyosu. Allah'tan patentli. proje yok ama başka öyle. Öyle açtım, çocuk şarkıları çaldım radyosu değil. Çocuğa dair hangi yatırım yaparsan tutar. Bu böyle dünyada da böyle. Sadece bizde öyle değil. Abi ayakkabılara baktım, normal ayakkabı. Altını demir sanayide mekanizma yapmışlar. Bir de pahalı.
1: Çok pahalı onlar. İçeri gömülüyor değil mi bazen? İstediğinde ayakkabı, istediğinde paten.
0: Evet, yandan beri basıyorsun ayakkabı oluyor. Bir daha basıyorsun şey oluyor yani. Paten oluyor. Çok erken doğduk ya. Vallahi çok erken.
1: Ya.
0: Vallahi
1: gerçekten. Çok erken.
0: Anam ağladı ya. Aradım, ağlıyor gerçekten yani. Oğlum alma. Anneciğim ağlama, aldım artık dedim. Kurtuldum. Bu akşamın mevzusu kısa bir ara. Aradan sonra şov tabii ki devam edecek. Reklamlardan sonra size ne çalışayım biliyor musunuz? Yemin ediyorum ben de bilmiyorum. Dur bakayım bir saniye. Ulan ben bir şarkı çalacağım dedim ama o şarkıyı burada bulamıyorum. Şurada olabilir mi? Bir saniye. Heh, buldum efendim. Evet. Ama yok, bunu şu an çalmayayım. Melek Karen dinliyor, minikler dinliyor. Minikleri hitap edecek bir şey çalayım. Şimdi olmaz bu. Normalde Volkan Kolank Yaylada Kuzular çalacaktım.
1: Tamam.
0: Ama onu çalmayacağım. Daha şimdi çocuklara da alacak bir şey. Manifest harici. Harici dedim. Harici. Ne var çocukları sevdiği bir sanatçı, söyle bana.
1: Hepsi.
0: Çocuklar seviyor mu hepsini?
1: Seviyor tabii.
0: Yok ya, biz çocukken seviyorduk. Başka ne var?
1: Blok 3.
0: Blok 3. Başka? Kesin bulamayacağız biz.
1: Simge seviyorlar.
0: Simge, bravo, Simge seviyorlar.
1: Hadise seviyorlar.
0: Dur bakayım. Blok 3 olabilir ya. Bu şey şarkısı var ya. Nampinyonsun masala. Onu çalabilirim, evet. Dönüşte size bunu çalacağım. Yani çocuklar seviyormuş diye. Ya da Pepe mi çalsaydık ya? Aa, karım da trip atıyor. Söz vermişti bana, saf sevgilim çalacaktı. Karıcığım dur, çocukları mutlu edelim. Yok ya, bunu çalmak istemedim. Şu an vallahi şu an beni almadı ya. Bu olmadı, yok bu olmadı.
1: Hadise?
0: Ya yok, bu değil ya. Böyle çocukların çok sevdiği birini çalmak istiyorum. Böyle çocukların çok sevdiği, her dönem, her çocuğun sevdiği. Şu olabilir mi acaba? Çocukların çok sevdiği. Ah. abi bu varken.

0: müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
3: herkese iyi gelecek. Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf

0: keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: Hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

0: yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: 13 yaşındaki kızımla dans ediyoruz şu an demiş.
1: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan.
0: Keşke anahtar çalıp oradaki bilmeceyi dinleyen çocuklara sorsaydın. Aa, bunu bir ara yapalım. Yapalım, yapalım, yapalım.
1: Sesle sokaklar yankılandı.
0: Domates... Belçika'da yaşıyoruz. Oğlum o kadar çok seviyor ki diyor. Artık Belçikalı arkadaşları da domates, biber, patlıcan diye geziyor. Onları mı tanıtıyorsun? İşte bu ya. Kültür tanıtımı böyle bir şey yani. Kültürünü anlatmak bu böyle bir şey. Bravo. Bravo. Barış abi çaldın. Teşekkür ediyoruz. Çocuklar isteyin her zaman. El salla da çalınabilirdi. Ya o kadar çok ki canım yani. Burada alternatif Barış abiden alternatif. 1 milyon tane bulabiliriz. Kurtuldum. Mevzu bu sevgili dinleyiciler. Şarkının süresi ne? 4 dakika 22 saniyelik saçma sapan şarkılardan kurtulduk. Barış abi dinledik. Var olsun efendim kendisi. Şarkılarıyla var olsun. Ben Barış Manço'da niye üzülüyorum kardeşim demiş. Hatıranız çok da ondan. Şimdi neyden kurtulduğunuzu sorduk. Yazmışsınız efendim. Hemen şöyle bakıyorum neyden kurtulduğunuzu. Mali müşavirlik sınavını kazandım. Her akşam işten eve gidince ders çalışmaktan kurtuldum diyen bir kardeşimiz var. Dünyalar onun.
2: Tebrik ederim. Söyleyeyim.
0: Tebrik ederiz. Kurtarız
2: gerçekten.
0: Efendim. Mali müşavirlik efendim. Kazanan Mehmet Ali... Yok değil, değil. Mali müşavir oluyor. Bir de bunun yeminlisi var sevgili dinleyiciler. Biliyor musun yeminli mali müşavir? Nedir mali müşavirle yeminli arasındaki fark? Onu o saçma bilmiyorum. Şakayı yapma.
2: Yemin ediyorlar.
0: Yaptı. Kızımızı durduramıyoruz. Gereksiz akrabalarımdan kurtuldum. Sayenizde saçma sapan radyo programlarından kurtuldum. Aa, ne kadar akaba olur mu öyle şey canım? Herkesin bir müşterisi var ki yapıyorlar efendim. Bir de şöyle bir şey bu. Hani biri iyidir ve diğerleri tükakadır diye bir şey yok yani. Bir sürü ülkemizde radyo programı var yani. Radyo programı cenneti. Hatta hele bir de Anadolu'ya git, yerel radyolardaki programları dinle. Ben çok seviyorum onları. Reklamlarını ayrı seviyorum. Programları ayrı seviyorum. Acayip doğallar. Mesela konuşuyor böyle, oradan kapı açılıyor. Böyle konuşuyorlar.
2: Doğal ortamlarında.
0: Programımızın sonuna geldik, bitiriyoruz. İşte sallıyorum şu anda. Amasya'nın Sesi Radyosu'na. Kemal abi geliyorum birazdan. Amasya'nın Sesi... Ya o doğallığı ben çok seviyorum. Yerel radyo reklamlarına aşığım diyebilirim yani. Yalova yolu üzeri 4. kilometre çok güzeldir. Bağırınca reklam güzel oluyor algısı var ya, ondan dolayı. 40 yıldır kölesi olduğum sigaradan kurtulan bir dinleyicimiz daha var. Metin Akgül. Tebrik ederiz. Kurtuldum neyden? Oğullarımın sınav sitesinden kurtuldum çünkü artık sınav bitti. Diyor efendim. Helicobacter pyloro'dan kurtuldum. Neymiş bu?
2: Helicobacter pyloro.
0: Evet.
2: Hemen bakalım pyloro. Çünkü hiç duymadım.
0: Hemen ben de bakıyorum, çok tam merak ettim.
2: Helikopter fobisi olabilir mi?
0: Yok değil. Hayır. Helicobacter pyloro. Mide ve duvarların çeşitli alanlarını... Şeymiş ya, bu kronik inflamasyon sonucunda oluşan mide ülseri gibi bir şeymiş. Mide kanseri de gelişiyormuş. Geçmiş olsun diyelim.
2: Geçmiş olsun.
0: Dinleyicimiz böyle bir şeyden kurtulmuş. Nasıl kurtuldunuz, bize bir yazar mısınız? Kayınço evlenince kaynanadan kurtuldum. Nasıl oluyor?
2: Kayınço kimdi?
0: Kayınço kimdi, çok güzel. Ah be, şunu sorma işte ya. Şu zehirli oku atma ya. Kayınço neydi? Biz bunu yakın zamanda yine bir tartışmıştık ama benim hiç aklımda yok. Hemen bakalım kayınço neyi? Helikobakteriyle alakalı sayfalar. Burhan Öçal'ın şarkısı çıktı kayınço diye.
2: Evet, bu arada.
0: Kayınço nedir diye yazmak lazım demek ki. Eşlerin erkek kardeşlerine verilen isimmiş efendim. Evli çiftlerin eşlerinin erkek kardeşlerine verilen isim. Anladın mı?
2: Hayır.
0: Vallahi ben de anlamadım. Neyse ya, mesajı çok kurcalamayalım. Şey yazmış dedim. 16 yıllık arayışımdan kurtuldum. Çünkü Sena ve Fatih abim bana alkış efekti gönderdi. Kahraman Karaca. Bir kardeşimiz mail atmış öyle. Radyo programı yapmak istiyor. Yani kendince denemeler falan, doğru hatırlıyorum maili inşallah. Abi efektleri çok aradım, bulamıyorum. Param da bütçem de yok, satın alayım falan. Gönderir misin dedi. Biz de elimizdeki gönderdik. Elimizdekileri. Alkışı gülme efekti istedi sadece. Gönderir misin dedi. Ya istese hepsini gönderdik. İkisini istedi. Yani ben isterim ki şunu da göndereyim.
3: Müziğin dehası bile. Yürü be.
0: Bunu da, şunu da göndereyim.
4: Tabii tabii, doğru.
0: Bunu, yok istemedi abi, istemedi. Yeter abi, ikisi yeter. Şunu göndereyim, şunu çok severim. Şunu gönderebilirdim. Hiçbirini istemedi vallahi, helal olsun ya. En sevdiğimi de gönderebilirdim. Onu da vereyim bitireyim. Şunu istemedi ya, şunu şunu.
2: Şu
0: istenmez mi abi? Bu istenmez mi ya?
2: Tekrar yapar mısın? İyi
0: tabii
2: hissettiriyor.
0: Oh, nasıl iyi geldi. Bir tane de be. Oh be.
3: Müzik koysam rahatsız olur musun?
0: Şunları istesin. Gönderirdik abi. İstemedi vallahi, istemedi. Tok dinleyici vallahi. Neyden kurtuluruz? Eşinin erkek kardeşi senin kayınçon oluyor. Heh, şimdi anladık. Dur bakayım. Hüseyin abi, ooo çok ağır bir şey yazmış. Hüseyin A, 8327. Okumayayım mesajı ama yanlış anlaşılır. İş buldum, işsizlikten kurtuldum. Efendim, dur bakayım. Müzik koysam rahatsız olur musun? Benim favorim. Evet, ben de onu çok seviyorum. Müzik koysam rahatsız olur musun? Bu arada sosyal medyada bir video paylaştık. Favori film repliklerini sorduk. Personele, herkese. Çok güzel cevaplar vardı. Onun ikisini de çekeceğiz. Çok biz de eğlendik yani. Bir izleyin onu. Instagram alemfm.com. Herkese sormuş. Sormadığımız birkaç kişi vardı. Çok burada yoktular kişi diye, evet. Soramadı. İkinciyi çekeceğiz. Dinleyiciler tabii alta yorum yazmışlar. Keşke video ekleme olsa da biz de eklesek hani falan. Altına yazacaksınız efendim, bu kadar yani. Altına yorum olarak yazacaksınız. Araya gittiğim zaman bakarsınız ama şimdi değil, tamam mı? Programı bırakıp videoya geçmeyelim lütfen.

0: Makaleyi yayınladıktan sonra tez danışmanımdan kurtuldum. Allah sıradaki danışanlara kolaylıklar versin efendim. Terapilik olmuştum diyor. Ölüyordum, bitiyordum. Bitti gitti Allah'tan. Ben Canoşki seni öpüşki seviyorum. O efekt sizde mi hala demiş.
1: Canoşki seni öpüşki.
0: Bir de İbrahim Tatlıses'in DJ Funky C'yi anons ederken bir söyleyiş var, biliyor musunuz onu? Dinge funk ting tong hanging falan diyor, biliyor musunuz onu?
2: Evet.
0: Ya ben onu hayranım ya. Ay, dur bakayım var mı? Varsa yayınlayayım ben size onu. Evet. Şurada olması lazım. Ya o kadar gülüyorum ki buna. Neredeydi? He şuydu galiba. Dur bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bunu kapatalım bir saniye. Evet şu.
1: Ceza ve... Funky DJ, funky scatli batne, yes ne ne.
0: Funky da patinti da. Cezayı normal okuyor bu arada.
2: Evet
0: yani.
2: Cezada ama problem yok.
0: Cezada problem yok. Vallahi İbrahim abi böyle şeyleri zamanında yapmış. Şimdi onları bölüm bölüm kullanıyor insanlar, biliyorsun yani. Programından bölümler. Bugün hatta Şevval bana bir tane bir şey izletti. Neydi izlettiğin şey? Programda
2: televizyonun
0: bunu kullanalım.
2: Televizyonun karşısında.
0: Televizyon karşısında oturuyordum. Bir anda uyuyakaldım, sonra uyandım mı diye.
2: Kalk
0: bir şey
2: diyor
0: şey.
2: Kalk dedi.
1: Ceza ve funky DJ funky skatli batne. Yes ne ne.
0: Var ya, ağzından kötü bir şey böyle çıkmak üzereymiş de.
2: Çıktı, çıkacak yani.
0: Neredeyse yani. Hani bir konuk daha olsa kesin küfrediyordu.
2: Hızını alamayacaktı belli yani.
0: Yapıştırıyordu yani. Şimdi kısa bir ara, sonra buradayız.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin

0: senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Aslında evet. Bak benim dede dayı, aslında babamın dayısı daha doğrusu, çok zengin bir adam. Acayip zengin. Hatta daha ölmeden bütün mal varlığını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Bütün sülale uyuz ona.
2: Herhalde var galiba böyle.
1: Bak yemin ediyorum dayının didimde böyle yazlıkları var.
2: Evet,
1: yazdıkları evet, var.
2: Monopoli gibi yani biraz.
1: Biraz öyle.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Çok güzel Ebru Günde söyler bunu, biliyor musun? Yok mu şöyle Ebru Gündeş sesine benzeyen dinleyicimiz? Bunu bir yorumlasa ne güzel. Tam Ebru'nun geçmişte. Bak Ebru, başka bir Ebru diye bir dinleyicimiz diyor ki, şarkı çok güzel de her an kötü bir şey söyleyecek gibi değil mi diyor. Hani geçmişte yanlışta gelmiş. Öyle bir ağır yapıştırabilir gibi duruyor yani. Bence İbo'nun en iyisi dün tek tek. Daha mı yani gene benimden? Evet kesinlikle çok güzel.
1: Bir de şey var, bir beyaz mendil. İbo'da.
0: Meşhurdur. Efendim kurtulduğum mevzudur. Bugünün mevzusudur. Neyden kurtuldunuz? Bize bir yazasınız sevgili dinleyiciler. Neyden kurtulduğunuzu?

0: Doktoran bitince üniversite ortamından kurtuldum diyen var. Firma çalışanı oldum, arabasızlıktan kurtuldum. Bedava araba geldi. Gün geçtikçe hoşuma gitmeye başladınız. Ünal Öztürk. Ünal abi öpüyorum. Doğalgaz faturasından kurtuldum. Şimdi elektrik faturası dert oldu demiş. Öyle abi. İnsanlığın varoluşundan bu zamana kadar problemleri vardı ve bu problemler çözülmedi, çözülmeyecek. Çözülmesini de beklemeyin. Yine söylüyorum, altını çiziyorum. Ülkemizi değil, dünyada böyle. Daha insanlık, hele Ay'a gittik, uçtuk, kaçtık, fırladık falan. Ulan siz insanlığın varoluşundan beri olan problemleri çözemediniz. Güvenlik, barınma, gıda.
1: Evet.
0: Şu üçü çözüldü mü dünya?
1: Hayır.
0: Ya, nereye gidiyor insanlık? Geriye. Ya doğalgaz faturasından kurtulmuş, şimdi elektrik faturası. Fizikte enerjinin korunumu yasası var, biliyor musunuz? Yani bir yerden kazanırsanız bir yerden kaybedersiniz. Evet, böyledir. Çok güzel bağladım. Dur bakayım neden kurtuldum? Çocukken deli bir çocuk devamlı bana tokat atıyordu diyor. Her karşılaştığımızda tokat atardı diyor. Sonunda taşındılar, kurtuldum diyenler var. Maaşı bekliyordum. Ha, Kahraman Karıcı yazmış. Sağ ol canım kardeşim. Bak benzinden kurtuldum, elektriğe geçtik.

0: Şükür ama demiş efendim. İsmail Bey yazmış.
1: Son evde mi?
0: Ya arabayı değiştirmiş onu söyle.
1: Arabadan.
0: Evde.
1: Ben.
0: Evde benzinle mi ısınıyorlar?
1: Ben de ona şaşırdım.
0: Değildi. Son 6 ayda anladığım şeylerle sahte arkadaşlardan kurtuldum. Yakaladın mı hiç böyle?
1: Yakaladım. Bununla alakalı bir yorumum var.
0: Lütfen efendim. Buyurun.
1: Bu seneler yani 2-3 senedir herkes bunu söylüyor. Sahte bir şeylerden kurtuldum, gerçekleri öğrendim. Çünkü astroloji.
0: Ya ne alakası var astrolojiyle ya?
1: 3 yıldır dünya böyle bir şekilde dönüyor. Enerji böyle çalışıyor.
0: Jüpiter retroda mı yani, ondan mı oluyor?
1: Retrolar, metrolar hepsi.
0: İyi tamam peki.
1: Sebebi bu.
0: Kızımız buna inanıyor, saygı duyuyoruz. Artık bir de bu arada söylediğim yanlış anlaşılmasın ama bu arada insanlar uğraşamayacağım seninle demek yerine saygı duyuyor diyor. Evet. Ben öyle bir yerden söylemedim.
1: Yok, hiç alınmadım ben.
0: Şevval'cim saygı duyuyor.
1: Bir de şey, kötü biriyim demiyor, koç burcuyum diyor.
0: Koç burcu. Yaşa damat. 14 yıldır çalıştığım firmadan kurtuldum. Artık kendi işim yapıyorum. İşte kendi ayakları üzerinde duran bir Şule Hanım. Eski fabrikamda bıdı bıdı bıdı bir müdürüm vardı. Müdürüne bir sıfat takmış da. Konuşmadığımız ne varsa biz bunu konuştuk derdi. Ayrıldım 3 yıldır karakterli bir müdürle çalışıyorum diyor. Muhtemelen Alem FM personeli bir dinleyici.
1: Senden bahsediyor olabilir mi?
0: Allah Allah ya, ne oldu? Müdürün söylediklerini unutuyorsan not alın, gösterin. Ya da kameraya kaydedin, gösterin falan. Bunları yapın. Kurtuldum. Kurtulduklarımı düşünmek istemiyorum. Kurtulmak istediğim bir şey var. Amin ya Rabbi. Allah Allah. Ne oldu? Ama böyle olmaz ki gizem yaratarak. Ya bunu bir şey yapın.
1: Merak ediyoruz sonra. Söyleyin kafamıza yani, ne olduğunu.
0: Parantez içinde okuma dersiniz, aramızda kalır. Biz bazı konuları öyle, daha şöyle, bazı konular işliyoruz programda. Yakın zamanda hatırladığım, denemek istiyorum. Hatırlıyorsun. Evet. Denemek istiyorum. Evet. Buraya neler geldi? Oh. Neler geldi? Ama uyanık dinleyici mesajın başına yazıyor okuma diye parantez içinde. Öyle içini dökmek için yazmış. Bazısı sona yazıyor, mesajı okuyor, sonra okumayı okuyor. İsmini vermiş oluyoruz. Numaranın sonu. Ne olmuyor işte başına yani. Ne programda neler gelmişti ya. Vallahi billahi. Karımdan kurtuldumlar da var. Şevval benim doğum günüm. Bugün beni arar mısın demiş. Öyle bir ayrıcalığımız yok. Doğum gününüzü kutlarız ama efendim.
1: İyi ki doğdunuz.
0: Rica yıldanız olsun. Gereksiz bir 25 kilodan kurtuldum diyor.
1: Tebrik ederim.
0: Hemen Sena'ya bağlıyorum size. Evet. Dur bakayım. Evliyim. Benden hoşlanan kızdan kurtuldum. Yanlış insana aşık olmak.
1: Bunu... Hayatımın özeti.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ay canım benim. Ne oluyor öyle olunca?
1: Acı, keder.
0: Ya bugün çok güzel bir laf öğrendim, laf okudum. Onur Ünlü, bilirsin Onur Ünlü'yü.
1: Evet.
0: Meşhur yönetmen. Ben çok severim yaptığı işleri de. Ona ait olduğunu gördüğüm, kesin o söylemiştir, onun tarzı çünkü. Şey diyor, kızlar şair erkeklere bayılır ama müteahhitlerle evlenir.
1: O kadar doğru ki.
0: Sonra bir video daha gördüm. Kızcağız orada şey diyor, böyle sapur supur tipler var ya, antin kuntin tipler, böyle belalı tas kafa tipler. Heh. Kız diyor ki evet doğru, onlar belalı, Allah'ın cezası tipler ama çok eğlenceli. Diğerleri çok sıkıcı diyor. Şimdi bunun üzerine bir yorum yapmak istemiyorum. Ne desem yanlış anlaşılır bir kesim tarafından ama kadınlarımız bu konuda çok dikkatli olmalı. Tamam, eğlenceli de işte o ipin ucunu kaçırdığın zaman o çok eğlenceye gitmiyor. Emniyette bitiyor konu. Evet. Aman yani, aman dikkatli olun o konular.
1: O kadar doğru ki.
0: Yanlış kişiye aşık olmakla ilgili Şevval'in bir kitabı var galiba. Kitap yazmış gibi güvenerek söyledim.
1: Sonra hayaletlerle yaşıyorsun. Olmayan
0: şizoya hayaletler. Bağlıyorsun.
1: Şizoya yani. Bağlanıyor.
0: Anladım, peki. Evet, kurtulmak istiyorum olmuyor diyenler var. Kurtuldum. Mevzu bu. Dur bakayım. Babamın marketi vardı, bütün gençliğim orada geçti, dükkanı kapattı da kurtuldum demiş efendim Utku.
1: Bazıları da tam tersini ister, babasının işi olsun çalışayım edeyim, bazıları da babasının işi var memnun olmaz.
0: Çünkü babalar genelde evlatları yıkar bir yerden sonra işi.
1: Hele erkek çocuklarına.
0: Erkek çocuksa bir de yani tabii istemiyorlar haliyle tabii. Benim de etrafımda hep böyle çocuklar vardı. Babasının işi olan arkadaşlarım vardı. Hep böyle sistem ederlerdi. Aslında çocuk yaştan beri para kazanıyorlar. Fakat çocuğun hafta sonu yok, tatili yok, bir şey yok. Baba ne yapacak? Bedava işçi. Çalıştır gitsin abi kendi çocuğun, ne olacak yani? Ne diyecek? Ne diyebilir yani?
1: Hiçbir şey diyemez.
0: Ha, avantajları yok mu? Var. Şu an EYT'li olan arkadaşlarımın hepsi babam iyi ki erkenden beri sigortalı yapmış diyor. Al sana avantaj yani. Kurtuldum. Mevzumuz bu. Cevaplarınız geliyor, görüyorum. Çok güzel cevaplar var. Bazılarını bilerek okumadığımın altını çizeyim. Az önce söylediğinizi söyleyen hanımlar 16-17 yaşındadırlar diyor. Hani eğlenceli erkek profili vardı ya az önceki.
1: Tam ergenlik yaşlarında ergenlik. Sevilen.
0: Tam böyle yanlış karar verme yaşı. Yani. Tam ideal yaş. 536-901-8902 Kurtuldum için gerekli olan WhatsApp numarası efendim. Neyden kurtuldunuz? Bang, bang. No feel a booster. Cut through the noise. Feel the thunder. Şevval sizin astroloji haritanıza baktım mı? No. Bıraktım ben o işleri. No dodging the light. No shit. Fall. Astroloji falan bıraktım. Ama Şevval iyi baktığını söylüyor.
1: Ben evet. İyiyimdir yani.
0: Yayına bağlanan dinleyicilerin burç tahmininden anlamışsınızdır. Bir tutturamadım be.
1: Hiç tutmadı. Hiç, ya.
0: Bir iki tane tuttu başlarda.
1: Değil mi? Bir, yani, evet, bir, koç tuttu bir tane
0: bir
1: koç.
0: Bir iki tane
1: tuttu.
0: O kadar başka o tutturamadı. Kadar. Dibini sıyırmış meğerse. İtalya Avrupa sıcağından kurtuldum. Adana'ya geldim demiş. Hoş geldin canım. Yaslandığı dişi çürüten gömülü 20'lik dişten kurtuldum. Oo! Sızladı mı?
1: Acıdı.
0: Vallahi sızladı. Cihancığım geçmiş olsun. Ömrünün uzun bir bölümünü diş ağrısıyla geçiren bir kardeşiniz olarak... Yani Allah bir düşmanıma versin. Başka da kimseye vermesin yani.
1: Cehennem azabı ya.
0: Vallahi öyle. Kurtuldum. Nihayet aşure bitti de kurtuldum. Ha, hanım yazmış. Ya bir gün eve bir geldim. İşte geçen haftaydı galiba.
1: Geçen hafta.
0: Geçen hafta. Her yer aşure abi. Mutfakta yer kalmamış, yere sermiş. Küçük küçük tabaklara falan. Bitti, Allah'tan bitti. Çünkü aşure öyle bir şey ki. Aşure şöyle bir şey oluyor. Şimdi evde varsa film izlerken durduruyor ve şöyle yapıyor. Aşure. Çayda da vardır aynı soru tınlaması. Mesela kahvede kahve içer miyiz? Meşhur. Evet. Ya da işte bir limonata alır mıyız ya falan. Çayda böyle misinler misinler yok. Çay?
1: Alır, içeriz.
0: Sayarken de öyle mesela. İşte kahve 4, 5, 6 kahve içiyorsun. 7 tane kahve alalımdır normalde.
1: Evet.
0: Çayda öyle değil. Çay, çay, çay, çay, çay. Kardeşim bizi çayla. Çayla. Sayı yok.
1: Evet.
0: Şimdi aşurede de böyle bir tınlama var. Aşure...
1: Yerim.
0: Do you want take aşure?
1: Yes, of course.
0: Yes, I aşure.
1: Yes, I am aşure.
0: Kivi yani.
1: Oy, bayılırım ya aşureye de.
0: Ben de. Aşure sevmeyen var mı canım? Çok
1: canım
0: severiz.
1: Canım çok çekti şu an.
0: Çok severiz. Kısa bir ara, dönüşte telefonlar. En sevdiğimiz bölüm. WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli. Alem FM'de iki lafın belini kıralım. Bana mesai arkadaş olmak ister misiniz efendim? Programı beraber yürütelim. Ama maaş bana yeter. Onu söyleyeyim.
2: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da. Modunu seç, müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: 18 milyon yapı kredi...

0: kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi bir adım önde.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Getir, bir mutluluk getir.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: Kocaeli Spor, 28 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Gece 2'de Portekiz Hırvatistan'la, sabah 6'da ise İsviçre Cezayir ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası elemelerinde 4-4 yapan A Milli Erkek Basketbol takımımız C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
9: Hesap basit. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
2: Ekspertise, Dynobil'e.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Antalya 31, Ankara 33, İzmir ve Kayseri 35, Adana 34, Trabzon 27, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Hakikaten şarkı çok güzel, yapan ellerine sağlık. Olmuş, olmuş. Mehmet Beyciğim merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba Fatih abi, nasılsın?
0: Sağ ol kardeşim, taş gibiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok sağ ol.
0: Gülme oğlum, niye gülüyorsun? Ciddi bir programısın ya.
1: Vallahi genel olarak sana gülüyorum, öyle söyleyeyim.
0: Yazıklar olsun.
1: Yok, komiksin abi öyle.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Sizler daha komiksiniz. Ben sizlere gülmeye geliyorum evden buraya. Mehmet, evet. söyle estağfurullah.
1: İnanın ben de hani genel olarak radyo dinleyen birisiyim. Hayatımı ilk defa bağlanıyorum ama yani sana gözüm kadar kimseye gülmüyorum. Gerçekten bunu söylemek istedim abi.
0: Estağfurullah kardeşim.
1: Aslında biraz da bunun için aradım.
0: Var ol. İlk defa mı bir radyoya bağlanıyorsun?
1: Evet, ilk defa.
0: Gel bir fotoğraf çekelim. Gel Allah aşkına bir fotoğraf. Şeval, bizi mi çeker misin be? Şöyle Mehmetciğim gel soluma, sağıma gel. Gel sağıma gel.
1: Tamam abi, geldim.
0: Evet, peynir diyoruz kardeşim şöyle. Evet. Çektin mi?
1: Gerçekten tamam, çok tamam. Garip hissediyorum şu an.
0: Tamam, ben de birazdan Instagram'da paylaşacağım. İlk defa arayanlarla böyle bir şey yapıyoruz. Hatıra fotoğrafı çektiriyoruz. Çünkü ilk yayın, ilk heyecan.
1: Evet.
0: Mehmetciğim.
1: Enerjim öyle bir şey ki kendini arattırdı yani, öyle söyleyeyim. Yani yapacak bir değilim normalde bunu. Hep dinlerim, güldüğüme gülerim ama senin enerjin çok başka. Yani.
0: İnşallah genel müdür dinliyordur. Şunlar var ya, şunlar tam zam dönemine yaklaşıyoruz aralığa doğru giderken. Böyle bunlar benim için büyük kos, büyük kos kardeşim. Var ol Mehmet'im. İnsansın Mehmet. Valla yayından önce aldığın paranın hakkını veriyorsun be. Vallahi öyle. Mehmet ne iş yapıyor? Memur.
1: Evet, memurum abi.
0: Memur diye bir video vardı, hatırladın mı? Boğaziçi Üniversitesi'nin içine giriyorlardı.
1: Bilmiyorum.
0: Ona bir bak. Bilmiyorum, Allah aşkına. Mehmet ne olur telefon kapatınca telefonu, dur ben onu bir vereyim, bekle bir. Ya bu ne biliyor musun?
1: Ne abi?
0: Memur diye bağıran, dur bakayım bağıran yazarsam çıkacak galiba. Ya bu çocuklar ellerine megafon almışlar. Arabanın içinden dışarıya doğru memur diye bağırıyorlar. Polislere de bağırıyorlar bu arada. Ben memur diye.
1: Abi evet. Şöyle söyleyeyim, ben de eski polis memuruyum. Şu an hala memurum ama.
0: Tam konu üstüne geldi o zaman. Heh, buldum. Çok eski bir videodur ya bu. Bakayım 16 yıl öncesinin videosu.
1: Aa, çok ben eski ya. Benden çok eski. Ben çocuktum o zaman.
0: Ne zaman modum düşse Şevval, bunu açıyorum, izliyorum.
2: O kadar diyorsun.
0: Evet abi, çok güldürür beni bu video ya.
1: Memur!
0: Memur! Bunu izle. Üniversitenin tamam, içine girişleri var. Bir orada bir top oynayanlara bir bağırmaları var. Salak oğlum, ders çalışın diyor. Dur, öyle bir şey. Ha, buldum, o bölüm geldi zaten. Dur veriyorum hemen, bekle.
3: Polis var, polis var. Kapa çık.
4: Bas tamam.
3: Yapma lan, yapma.
0: Yandaki de ben. Sürekli ben uyaran taraf olurum. Oğlum polis var. Memur. Mehmetciğim.
1: Mutlaka izleyeceğim abi.
0: Eyvallah. Mehmetciğim, kurtuldum. Mevzu bu. Neyden kurtuldun?
1: Aslında bununla ilgili tam net bir şey düşünememiştim ama aradıkları esnada bir şey düşündüm. Hı. Yani her şeyin iyi olacağını düşünmek durumundan kurtuldum diyebilirim. Yani çünkü her ne kadar her şey gerçekleşse de bir şekilde o umduğun şeyi bulamıyorsun. Yani o umma durumundan kurtuldum diyebilirim.
0: Oğlum bulaşık teline döndü kafam ya. Bir dakika, bir daha basitleştirir misin?
1: Olumsuz bir şey oldu ama...
0: Paşam bir basitleştirir misin? Böyle geri zekalıyı anlatır gibi. Allah anlamadım çünkü.
1: Abi şöyle. Yani iyi şeylerin olacağını düşünmekten kurtuldum diyebilirim.
0: Ama
1: ya
0: bir dakika.
1: Çok olumsuz oldu, farkındayım. Enerjiyi düşürmek istemem ama.
0: Hayır, olumlunun olumsuzu biraz olumsuz oldu da olmadı. İyi şeyleri düşünmekten kurtuldum.
1: Bir şeylerin iyiye gideceğini düşünmekten ya da iyi olacağını düşünmekten kurtuldum. Çünkü bir şeyleri elde ettiğinde... Yani hani diyelim ki bir şey hayal ediyorsun.
0: Oğlum sen bize KPSS sorusu verdin şu an, biliyor musun? Yani şöyle bir soru olabilir KPSS'de. Hangi cümlenin sonuna bu olumsuz mana gelemez? Hani
1: gibi evet.
0: Çünkü zararlıdan kurtulursun gibi. Yani zararlıdan.
1: Evet, farkındayım abi ama gerçekten bunu zihnimden geçer. Biraz olumsuz bir şey gibi ama.
0: Yani sen artık çünkü... olumsuz mu düşünüyorsun?
1: Ben şunu söylemek istiyorum sadece. Olumlu bir mesaj vereyim abi. Mesela nasıl söyleyebilirim bunu?
0: Söyleyeyim.
1: İnsan bence hayatından tad almaya bakmalı. Olduğu durumu güzelleştirmeye çalışmalı. Daha iyisini ararken aslında daha kötüsüne gidiyor olabilirsiniz. Bunu söylemek istedim.
0: Sayfa kaç ya? Sen söylesene. Ben oradan okuyayım oğlum.
1: Abi gerçekten zihnimden söylüyorum bunları.
0: Allah Allah.
1: Yani insan olduğu yeri güzelleştirmeli yani. Yeni daha güzel yerler aralmamalı. Onu demek istiyorum.
2: Beklentiden mi kurtuldunuz?
1: Yani evet, beklentiden şöyle kurtuldum.
0: Yanında biri var mı şu an?
1: Hayır, kimse yok.
0: Telefonu ona ver diyecektim de.
1: Gerçekten anlaşılmıyor mu dediklerim? Gayet mantıklı cümle kurduğumu düşünüyorum.
0: Yok, kesinlikle mantıklı. Biz anlamıyoruz oğlum. Sen anlatabiliyorsun. Sende bir sorun yok. Yani diyorsun ki anı kabul et, anda kal. Evet. Anı kabul ettiğin zaman doğal olarak beklenti içine de girmiyorsun. Her evet, şey iyi olacak, iyi olacak, kötü olacak diye. Oh.
1: Abi bir sefer daha iyisini ararken aslında kötüye de gidiyor olabilirsiniz demek istedim.
0: Yani anı yani, kabul et diyor, çok şey yapma diyor. Evet, yerde evet, para evet. bulursanız camiye verin diyor. Hani öyle çok şey yapmayın diyor.
2: Sus ve şükretmeye evet. devam
0: Şükret
2: et
0: diyor ya. Yani onu söylüyor. Yani
1: evet, olduğun yeri kabul et tamam. ve güzelleştirmeye
0: Evet şartları. Namazlarını ihmal etme. Özellikle sabah namazında duanı et. Şey onu söylüyor yani.
2: Evet aslında. Evet, özet
1: tam olarak değil ama evet.
0: Senin yanaklarını ısırırım Mehmet. Anladık anladık. Vallahi anladık kardeşim benim. Var ol. Bana bak.
1: İnşallah kimseye sıkmamışım.
0: Hayır canım ne sıkması. En az 1 milyon dinleyici kaybettim sayende.
1: Allah korusun.
0: Bana bak memursun ya.
1: Evet abi.
0: Devlet dairesinde de böyle gelenlere falan böyle şey yapmıyorsun değil mi? Zor cümle kurmuyorsun yani.
1: Abi bazen bazı cümleler kuruyorum ve o kurduğum cümleyi kendim tekrar edemiyorum. Artık karşımdaki kişi de nasıl cümle kurdun diyor. İnan bir daha sorsan aynı şeyi söyle desen söyleyemem diyorum mesela. Bazen anlamsız uzun cümleler aslında anlamlı ama yani çok uzun ve kulağa güzel gelen şeyler söyleyebiliyorum.
0: Senin
1: yani
0: bu kadar uzun süre radyo programı dinleyip niye bağlanmadığını anladım biliyor musun? Ulan anlaşılmam şimdi kesin. Ben aramayayım. Çok derin cümleler kuruyorum. Beni anlamazlar diye bağlanmadın herhalde.
1: Yok abi estağfurullah.
2: Net ikizler Burcu.
0: İkizler misiniz efendim?
1: Hayır değilim, terazi burcuyum abi. Sen
0: şey var bir kere tuttur be Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam ben anladım seni anladım. Ya yani aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz diyorsun yani.
1: Yani evet ya. Daha iyi sanmış şeyler aslında iyi olmayabilir yani onu söyleyeyim.
0: Doğru. Yani senin hayır gördüğünde şer gördüğünde hayır olabilir diyor.
1: Evet olabilir.
0: Evet.
1: Bir yerdeysen bence kaderine razı gelmek daha da doğru olduğunu düşünmeye başladım.
0: Evet efendim. Elinize de yüklü para geçerse çeşme yaptırın diyor. Çok da şey yapmayın diyor.

0: Mehmet var ol güzel kardeşim benim. Çok keyif aldım.
1: Gerçekten enerjisi çok yüksek. Normalde asla çok dinlerim, bazı güldüğüm radyocular illaki vardır ama sizin enerjiniz gerçekten çok başka geliyor. Yaptığınız espriler yani inanın.
0: Eyvallah.
1: Her şeyde kolay kolay senin yaptığın espriye gülüyorum.
0: Eyvallah. Yani 2000 daha ateşleyeceğim. 2000 daha, 2000'in daha var benden. Rahat ol. Çok teşekkür ederim.
1: Halime şunu bulup yola çıkıyorum, öyle söyleyeyim.
0: Şey yani. Eyvallah güzel kardeşim. Sana kabul edersen tişörtümüz yok ama sticker göndermek istiyoruz. Bir 10 tane. Alem FM sticker ve programcıların böyle içinde cümlelerin olduğu stickerlar. Kabul edersen evet, mutlu oluruz tabii.
1: Ederim. Abi ben son bir şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii çok efendim. Tabii tabii.
1: Şu an sesim nasıl geliyor radyoya hiç bilmiyorum. Kapalı çünkü. Hı. Ama daha öncesinde üniversitede okurken bir hocam derse konuştum ve sınavda bana sen niye buradasın işte ya işte tiyatro ya da radyo programı yapsana gibi şeyler söylemişti. Hmm. Ses onu beğeniyordu kendisi. Sadece sana bunu söylemek istedim. Şu an inanın sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum.
0: Yo güzel geliyordu, bu bir iş başvurusu mu falan?
1: Olabilir abi.
0: Eyvallah.
1: Düşünmedim değil yani. Ankara'da
0: güzel
1: dönem
0: güzel.
1: Vardı. O dönem
0: sesin güzel geliyor. Yani güzel abi geliyor. Keyifli geliyor. Sadece daha basit cümleler kuralım. Yani daha basit. Daha şey. Tamam.
1: Tamam abi.
0: Tamam. Çok öpüyoruz. Balıkesir miydi? Tamam, Balıkesir. Abi. Çok öpüyoruz. Balıkesir'e selam ediyoruz efendim.
1: Çok sağ ol abi.

0: Merve mi geldi? Doğru mu görüyorum? Merve geldi galiba. Merveciğim iyi akşamlar.
1: Merhaba Fatih Beyciğim, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim efendim. Araç kiti varsa çıkaralım lütfen, telefonu kulağımıza alalım. Sizi pırıl pırıl duyalım. Lezzetli bir yayın olsun.
1: Duyabiliyor musunuz şu an telefon kulağımda?
0: Şu an duyuyorum. Gayet güzel. Merve Hanım astrologmuş. Birdiniz iki oldunuz derler yani. Şevval bir, Merve iki oldu. Paralı mı bakıyorsunuz? Ne nasıl böyle aile içi astrolog mu? Bu ne demekse. Valla ne demekse. Merve nerede bakıyor? Nasıl oluyor?
1: Şimdi şöyle oluyor Fatih Bey. Hı? Kişinin doğum saati, doğum şehri ve doğum tarihiyle beraber... Hı. Bir program üzerinden.
0: Orada ha yükselene falan bakıyorsun. Şey
1: evet, yükselen burcuna bakıyoruz. Aslında astroloji dediğimiz şey de bir istatistik bilimi. Biz öyle tanımlıyoruz yani.
0: Şeyi soruyorum yani, paralı mı bakıyorsunuzdan kastım şu. Yani bu işi profesyonel mi yapıyorsunuz? Vergi levhanız var mı? Yani nasıl yapıyorsunuz diye soruyorum. Yoksa tanıdıklara mı bakıyorsunuz? Nasıl oluyor?
1: Tanıdıklara bakıyorum, danışanlarım oluyor. Eşime, dostuma bakıyorum, kendime bakıyorum.
0: Ne kadar mesela bir burç baktığıma, hiç bilmediğim konular vallahi. Ne kaç paradan başlıyor mesela?
1: Yani kişinin durumuna göre değişiyor aslında. Param yok diyorsa bedava da bakıyorum.
0: Kiminin parası, kiminin duası ne olacak diyor
1: aynen
0: yani.
1: Aynen öyle.
0: Peki mesela... birine baktın 10 bin lirada anlaştın mesela, baktın harita çok iyi, zenginlik işaretleri var, işte kesişimler yok, açılar çok yumuşak, bilmem ne, dedin ki bunda para var. Şöyle bir şey yapıyor musun? Ben yapardım çünkü mesela, bakıp hep ikinci seansa atma yani. Yani haritanı çok uzun ama bu tek seansta bitmez gibi bir yerden.
1: Fatih Beyciğim zaten o kadar memnun kalıyorlar ki 6 ayda bir tekrar yenilemek istiyorlar.
0: Oo. Bayağı ya, şirket bu, şirket bu. Sen benim istiyorum.
2: Evet.
0: Merve bizim Şevval istiyormuş.
1: Tabii ki. İrtibat numaram var, yazdım bana.
2: Ay çok hemen teşekkür ederim.
0: Dur kızım, daha fiyatta anlaşmadık. Hemen kabul etti bu da ya. Merve
1: ama
0: bize...
1: Ama dedik ya Fatih Bey, kimin parası kimin duası.
0: Tamam, bir şarkı çalarız sana artık, o şey yaparız. Orada radyocunun şeyi ne olacak, hediyesi bu olur. Evet. Şarkı olur. Merve Hanım sizin burcunuz ne?
1: Ben yengeç burcuyum. Ha, 18 güzel. Temmuz'du. Ben de 21 Temmuz.
0: Yani şey, beni söyledi zaten. Evet. Pardon, özür dilerim.
1: Evet.
0: Yakınız o zaman. Yakınız evet, efendim. Evet. Güzelmiş. Peki o zaman bu tarihi, bu şeyi, soruyu sormam lazım. Dinleyiciler de yazıyor bir taraftan. Hangi burçtan kaçalım efendim? Bize bir söyleyin bunu. Hangi burç tehlikeli?
1: Yani aslında biraz şey bir ifade olacak da, bu burç bazında değerlendirilecek bir şey değil ya.
0: Ama bir tane söyle ya. Şöyle düşünün. Mafya kafanıza silah dayamış, Allah korusun. Diyor ki bize bir burç söyle. Öyle bir noktadasın yani. Söyle kurtul.

0: noktası? Ne hangi burç o?
1: Ben şahsen kaçtığım burç Kova.
0: O Kova. Aa,
2: çok doğru.
0: Kovaları bir görebilir miyiz? Kaç dinleyicimiz Kova? Bir görebilir miyiz efendim? Kovaları bir görelim. Hadi.
1: Eyvah. Kova danışanlar aramayacak.
0: Evet. Akarken dolduralım sevgili Kovalar. Kovalar. Kovalar. Yayından sonra bunlar beni kovalar. Vallahi. Bakayım ne kadar kova var efendim. I am kova yazın bir zaman. Yok öyle yazmayın. O saçma olur da. Kovayım yazmanız yeterli. Peki. Merve Hanımcığım. Hemen buyurun. Size de sorayım soruyu. Kurtuldum efendim. Neden kurtuldunuz?
1: Valla Fatih Beyciğim, Şevval Hanım sayesinde bugün eşimin dırdırından kurtuldum.
0: Ne oldu?
1: Çünkü o yayına bağlanmıştı. Seni almıyorlar diyordu bana. An itibariyle bu baskıdan kurtuldum.
0: Eyvallah. Yanınızda ise selamlarımı iletin lütfen.
1: Yanımda.
0: Kova mı kendisi? Galiba kova.
1: Kova olsa kaçardım o terazi.
0: Terazi. Hep böyle geyikler yapılır ama bunlar gerçek mi? İşte yaylar çok gergin olur falan gibi geyik yaparlar. İşte ikizler dengesiz olur falan. Doğru mu bunlar?
1: Bazı tabirler doğru tabii ki. Hmm. Çünkü yönetici gezegenleriyle alakalı.
0: Diyorsunuz efendim.
1: Evet, evet. Hakikaten yani aslında olay şöyle ilerliyor. Yıllar önce bunlar yazılı olarak alınmış. İşte Jüpiter'le Satürn yan yana geldiğinde, hizalandığında dünyada, yeryüzünde şu olaylar olmuş. Eğer gene bunlar aynı hizada, aynı derecelerde, bunlar bekleniyor.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz illaki Forel Barnum etkisi diye bir etki var. Bilir misiniz bunu? Meşhur bir şeydir bu.
1: Bu konuda cahil kalmış.
0: Estağfurullah. Yanlış anlamayın. Öyle bilgi satmaya çalışmıyorum da fikrinizi merak ettim sadece. Forel Barnum etkisi şey, insanlara söylediğiniz şeyi üstüne giymesi, kabul etmesi. Mesela şöyle, sen yalana gelemiyorsun. Aa ben evet. gibi. Çok güzel, iyilik yapmayı çok seversin. Aa ben işte benim o evet. Forel Barnum etkisi bu. Böyle bir şey yani
1: öğrenmiş oldum.
0: Bu böyle bir şey sizce var mı yani insanlar ya yani, haritada görmedim ama söyledim tuttu falan oluyor mu yani?
1: Haritada görmediğiniz bir şey söyleyemiyorsunuz. Yani çok hayal gücünüzün geniş olması lazım.
0: Ya havanda değilsin, sık gitsin yani. Ne bilecek? Olmuyor mu öyle bir şey yani Merveciğim?
1: Benim başıma gelmedi açıkçası Fatih Bey.
0: Peki. Çok ama sevdik sizi de.
1: Ama yapanlar vardır.
0: Vardır. Ülkemizde dolandırıcı sayısı bir hayli fazla. Evet. Dolandırıcı sayısı dolandırılan sayısından fazla biliyor musun? Bak samimi söyleyeyim, öyle bir yerdeyiz yani maalesef.
1: Biliyorum, bilmez miyim? Türkiye'de yaşadığını
0: evet. Merve Koç İstanbul'dan aradı, kendisi astrolog. Çok keyif aldık hakikaten. Saçma sapan sorularımıza akıllı mantıklı cevaplar verdi, var olsun. Merve Hanım
1: ben
0: size de
1: teşekkür ederim.
0: Size de sticker gönderiyorum. Ama zaten haritamda görmüşsünüzdür göndereceğimi. Eşinize de selamlarımı iletin lütfen.
1: Eşimin size çok selamlar. Aleykümselam. Samet daha önce yayına bağlanmıştı.
0: Eyvallah.
1: Sürekli iş kurma fikri vardı. Hala eyvallah. Bunun arayışında.
0: Selamlarımı iletin.
1: Radyo açıp sizi alacakmış.
0: Bu ara yapmasın. Jüpiter ters açıda. Uygun zamanda güzel bir iş istiyorum. Kendisinden yapmasını
1: tamam,
0: istiyorum.
1: Tamam, iletişim gezegeni Merkür hizaya gidince ben söyleyeyim onu.
0: Hizaya gelsin birazcık.
2: Merve Hanım'ın gülüşü tabağa tümere benziyor.
0: Tamam. Çok eğlenceli. Çok güzel hakikaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Merve Hanım çok öpüyoruz. Var olun.
1: Ben de sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.

0: Ulen Emrah Ali Çintinkaya bir şaka yapmış. Keşke aklıma geleydi ya. Çok kıskanıyorum bazı şakaları. Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözünün astrolojiyle alakası olabilir. Şey demiş. Olabilir mi acaba diyor. Evet, peki kim geldi? Hasan Coşkun mu geldi? Doğru mu görüyorum? He? Evet, doğru, bağlanıyor. Şevval eliyle bana otobüse git yaparsın yani böyle. Bilmiyoruz, devam et. Hani devam devam, bilmiyoruz bilmiyoruz. Öyle yaptı bana, sen devam et. Bana otobüs muamelesi yaptı ya. Hasan Coşkun Yürek, doğru mu?
1: Evet,
0: evet,
1: doğru.
0: Hasan Bey, merhabalar efendim.
1: Merhabalar.
0: Tam kebapçı adı, yemin ediyorum. Hasan Coşkun Yürek.
1: Eyvah eyvah.
0: Değil mi? Havalı.
1: Ya, severiz.
0: Evet. Grafik tasarımcısı Mersin'den arayan bir Hasan Coşkun, sevgili dinleyiciler. Ne yapıyorsun Hasan?
1: Trafikteyim.
0: İyi.
1: Yani işte eşimle beraber eve doğru gidiyoruz.
0: Gidebiliyorsunuz. Mersin'de trafik olmaz genelde ama.
1: Yani çok yok ya.
0: Eyvallah. İkiniz de çalışıyorsunuz. Doğru mu anladım?
1: Kesinlikle doğru.
0: Kim daha çok çalışıyor?
1: Eşim daha çok çalışıyor ya.
0: Ağzınızın tadı bozulmaz.
1: Yani şimdi ne diyeyim?
0: En çok o çalışıyor falan.
1: En çok.
0: Dur şöyle sorayım ben sana o zaman. Eve geldiğiniz zaman kim en çok...
1: Yemekleri ben yapıyorum.
0: Hayır hayır, dur, başka bir şey soracağım. Kim en çok koltukta oturuyor, onu sorayım o zaman.
1: Ben.
0: E o zaman sen çok çalışıyorsun oğlum, desene o zaman ben çok çalışıyorum. Yenge hanıma verir misin? Telefonu yenge hanıma ver.
1: Hemen veriyorum.
0: Ver ver.
2: Merhabalar.
0: Kız alttan cimcik dedim mi? Doğru söyle. Doğru söyle. Vallahi doğru söyle.
2: Hayır.
0: Cimcik. Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum mu dedin?
2: Hayır.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ben bir şehir hastanesinde bilgi işlem personeli olarak çalışıyorum.
0: Kolay gelsin efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Zor bir iş yapıyorsunuz. Bilgi işlemde evet. Bulunarak. Kocanız da grafik tasarımcısı kendisi.
2: Evet.
0: Peki ondan öğreniyor musunuz böyle grafik mrafik, kendi işimizi yapalım bilmem ne falan, hani kapı, dükkan açalım filan.
2: Kendi dükkanımızı açmayı sürekli istiyoruz ama farklı farklı sektörlerde
0: batarız diye korkuyoruz. En azından iki tane hazır maaş, niye riske giriyoruz abi diyor.
2: Tam olarak bundan dolayı vazgeçemiyoruz. Hafta sonu izni ve sabit maaş.
0: Oo, boş ver ya. Kendi işini yapıp ne yapacaksın Allah aşkına ya?
3: Gerçekten hiç gerek yok
0: hiç
3: ya.
0: Hiç gerek yok. Belki çiğ köfteci. Hani,
2: yani şarküteri düşündük, pet shop düşündük.
0: Neden kendi işinizi yapmıyorsunuz efendim? Şarküteriye, pet shop'a giriyorsunuz.
2: Grafik tasarım için ciddi bir emek vermek gerekiyor. Galiba artık alsat yapıp kolaydan para kazanmak istiyoruz o yüzden.
0: Pet shop. Ama pet shop açmanız için böyle zengin muhitinde falan bir yerde açmanız lazım. Oraları da parsellemişler. Yani ben çok düşündüm zamanında. Evet, evet. Böyle zengin muhitinde olacak. Artık kedi köpeğe sarmış. Kocası aşırı zengin. Onların böyle oturduğu muhitlere bakacaksınız efendim.
2: Aynen öyle.
0: Evet, evet.
2: Oralarda dediğiniz gibi tamamen böyle bir güruh parsellemiş.
0: Parsellemişler efendim. Aynen öyle. Maalesef şey oluyor. Başka muhitlerde baktığınız zaman millet sokaktan kedi köpek götürüyor. Abi param yok, şuna bir aşı yap diyor. Batarsın yani.
2: Hatta bazı tanıdığım hemşireler var. Nasılsa insanlarla benzer etken maddeler deyip az miligramda veriyorlar hayvanlara.
0: Hayvanlara. Ya ülkenin geldiği konuda bak. Oğlum deli misiniz böyle? Bu veterinerliğin okulu var ya. Zor bir de ha bu arada. Acayip
3: çok zor.
0: Vallahi çok zor. Öyle az miligram falan yani. Allah korusun, kötü şeyler gelebilir başlarına.
2: Şöyle bir şey anlatayım size. Örnek teşkil etmesinler. İlaç isimlerini de vermeyeceğim. Çok sevdiğim bir kadın doğum doktorumuz. Nasılsa ben her gün bunu kadınlara uyguluyorum.
0: Hayvanı da doğurturum.
2: Kedisini kendisi kısırlaştırmaya kalkmış.
0: Kötü bir şey olmadı inşallah.
2: Kullandığı ilaçları da söyledi. Hatta dedi ki yani dedi böyle

0: sitede dedi bahçenin yani kapının kenarı açık oluyordu, çıkıyordu dedi. Bütün kızlarla dedi bir flörtü vardı tabii dedi, kedilerden bahsediyor.
1: Kız finale gel, bir şey oldu mu hayvana?
0: Evet, hayvan sonra ortadan kaybolmuş. Ben çok üzüldüm. Dedim ki o depresyona girmiştir, artık erkekliğini ispatlamak için çapkınlar çıkıp evi bulamamış.
1: Bir şey ya, ama şey kaçıp uzaklaştı diye düşünmek istiyorum tabii.
0: Ben de öyle hani böyle artık onu o durumuyla kabul edecek bir hatun bulup kimsenin egomanyasında yaşamadan bir hayat kurmuş.
1: Ama hayvanlarda bu var biliyor musunuz? Kısırlaştırdıktan sonra hayvanlar böyle bir psikolojileri bozuluyor, bir küsüyorlar hayata. Benim kendi kedilerimden de biliyorum. Hani bu zamana kadar 8 tane kedim oldu.
0: Wow. Evet
1: ve hepsinde böyle bir psikolojik şey hissettim yani. Onu böyle küsüyor, konuşmuyor. Toparlanması zor oluyor. Hayvanlar zaten konuşamıyor Şevval'cığım. Konuşmuyor diyor.
2: İçe kapanıyor.
1: İçe kapanıyor.
0: Belki Şevval Hanım'ın bilmediğimiz bir yeteneği vardır. Öyle demeyelim.
1: Yani
2: belki de, evet.
1: Hayvanlarla hayvanlarla konuşabiliyor. Evet. Oo, ince yakaladı.
0: Belki bakışlarından, duruşlarından anlıyor.
1: Anlıyordur. Güzel. Evet. Bak kadın kadının dilinden anlıyor vallahi.
2: İşte.
1: Vallahi lazım. Hani kadın kadının düşmanıydı ya. Yalan bak. Yalan abi. Dostuymuş meğerse.
0: O hoşlanılan erkek ortaksa.
1: Kocan aradı, seninle konuşuyoruz. Nasıl uyuz oluyordur sana biliyor musun şu an? Değil mi?
0: Yanımda sessiz duruyor, kıyamam, vereyim mi?
1: Bir şey söyleyeceğim ya Allah aşkına. Alevli çemberin içinden atlayabiliyor mu? Acayip eğitmişsin ya. Ver dedim telefonu, hemen dedi. Kim çok çalışıyor? Karım. Yarım saattir konuşuyoruz, sesi çıkmadı orada, kıkı çıkmadı.
0: Yok, ben bu konuda annesine duacıyım.
1: İyi yetiştirmiş.
0: Gerçekten evet. Çok şükür yani, benim 3 yıldır hayatımda, ben 3 yılda bunu yapamam.
1: 3 yıldır hayatımda 3 yıldır kira vermiyorum. Yemeğe para vermiyorum. Gel git radyoyu ara ver, telefonu ver. Müthiş rahatım diyor.
0: Evet yani, şükürler olsun.
1: Nasıl peki beyefendiyi nasıl bu hale getirdiniz? Gerçekten böyle elinizde kızgın demirle öyle.
0: Hayır, şöyle, 4 erkek kardeşler, 4'ü de böyle.
1: Aile güzel, güzel bir aile yetişmişler.
0: Aile güzel, evet.
1: Ne kadar güzel. Gerçekten. Diğerleri bekar mı?
0: Tek yeteneğim bu aileyi bulmak.
1: Diğerleri bekar mı kardeşlerinin?
0: Yok, hayır, biri bekar. Yani düşünen varsa ama o çok genç.
1: Kaç yaşında?
0: 21.
1: Maşallah, Allah başlasın.
0: Çok genç.
1: Selamlarımı tamam ya, iki kere söyledi, anladık. Çok selamlarımı söyle. Hasan'a da selamlarımı izlet işte. Yanımda şu anda.
0: Onu verseydiniz.
1: Yok ya, bırak ne muhatap olacağım ya. Böyle demle yüz vermeyeceksin abi. Peki.
0: Sizinle hadi vakit geçirmek güzel.
1: Kapatalım artık. Kocan orada uyuz oldu diye ben kapatıyorum. Yoksa yani...
0: İyi sallıyor şu anda size.
1: Şöyle sesler duyuyorum arkadan ya. Ne diyor Hasan?
0: Ben müsaitim dedim. Benim avratla konuşturuyor. Gözlerinin kenarı kırışmadan dudaklarını yana çekerek gülümseyip el sallıyor.
1: Bak. Ver bir telefonu ver.
0: Veriyorum hemen.
1: Ver.
3: Alo.
1: Hasan, kapatıyorum.
3: Görüşmek üzere.
1: Yine ara.
3: Ararım.
1: Bye.
3: Bye.

0: Kısa bir ara, aradan sonra devam. WhatsApp'a iki dinleyici. Ben müsaitim. Yazan iki dinleyici lazım. 536-901-8902. Bizim Şevval sizi canlı yayına dahil edecek. Aradan sonra geliyoruz, bir çay molası.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Reklam.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: istediğin an gelsin süt aşayran.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Yaz coşkusu vatanda. 1-5 Temmuz tarihleri arasında gri, afro, 18.000 BTU, duvar tipi klima 47.999 liraya. LG PZ12 Dual Cool Plus Z duvar tipi 12.000 BTU A++ Wi-Fi klima 36.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Geçiş.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Modunu seç, müziğini dinle.
4: Alem Portal.
5: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.

0: Alperen geldi. Alperen'cim merhaba kardeşim. Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba Alperen, nasılsın kardeşim?
1: Alperen değil, Oğuzhan. Alperen oğlum benim.
0: Ha, öyle mi? Alperen postacı yazıyor burada.
1: Evet doğru. Telefonu vermiş size. Elime tutuşturdu.
0: Kaç yaşında kendisi?
1: Kendisi 12 yaşında.
0: Döverim onu, öyle söyleyeyim. Pis döverim yani. Beni babasıyla muhatap ediyor. Ne oldu? Alperen kaçıyorsun. Ne oldu?
1: Kaçtı, bıraktı telefonu bana.
0: Heyecanlandı herhalde kardeşim benim.
1: Erzurumlu sayılır anneden.
0: Yanaklarını öperiz kendisinin.
1: Teşekkür ederim.
0: Madem öyle hemen ismi değiştirdi Şevval. Teşekkür ederim. Çünkü ben Alperen diyeceğim 50 evet, kere belli. Oğuz Beyciğim. Oğuz değil mi? Oğuzhan mı? Oğuz mu?
1: Oğuzhan ismim.
0: Oğuzhan. Abi isimler böyle şey. Alperen, Oğuzhan.
1: Yani öyle. Ben Karadenizliyim. Oğlum da anne tarafından Erzurumlu.
0: Tam Kayıbeyi ya. Maşallah. Maşallah.
1: İsmi gibi yaşar inşallah.
0: İnşallah efendim. O diğer oğlunuz Bilge Kağan orada mı? Onu...
1: Evet. Bir tane de olsaydı belki olabilirdi.
0: Eyvallah. Diğeri de Kültigin belki. Neden olmasın efendim? Tarihimiz bizim şeyidir. Şanlıdır yani.
2: Tabii.
0: Peki. Bu arada maalesef bir zaman ülkemizde Cengiz Han'ın Türk olduğunu zannetmişler. Çocuklara Cengiz Han ismini vermişler maalesef. Sonradan bilinçlenmiş insanlar ki değil, o bir Moğol aslında ve bize çok zarar vermiş bir Moğol. Sonradan değiştirmişler. Benim amcamın adı Cengiz Han'dı. Sonra Cengiz yaptım bize. Biraz okuyunca kardeşinin adı da Oğuzhan, Cengiz Han öyle koymuşlar ama sonra düzeltti, Cengiz yaptı onu. Onun da altını çizmiş olayım. Küçük bir bilgi vermiş olayım efendim.
1: Evet, isim araştırması yaparken Cengiz Han vardı listemizde. Profesör bir akrabamız var. Kendisi de bu bilgilendirmeyi yaptı bize. O yüzden Alperen'i seçtik.
0: Benim de enişten polis efendim. İlla, yani burada şimdi akrabaları yarıştıracaksak arkadaşlar, profesör arkadaşım var. Benim de yengem öğretmen. Yani ne yani?
1: Konudan dolayı.
0: Tamam. Olsan abi. Efendim? Hemen sorayım. Kurtuldum bugünün mevzusu. Varsa aklınıza bir şey yapalım. Siz biraz çocuk durumundan bağlandınız ama cevabınız varsa alırız tabii. Bir şeyden yani, kurtuldunuz mu bir şey?
1: Var ama kurtulamadım daha çok.
0: Çocuklar. Zorla yayına aldırıyorlar beni ya diyor.
1: Çok çok geç bir yaşta sigaraya başladım. Ondan kurtuldum. 15 sene içtikten sonra kurtuldum.
0: Kaçta başladınız?
1: 22 yaşımdan sonra sigaraya başladım.
0: Bayağı da bayağı geç başlamışsın.
1: Paket ediyordum. Elime paketi bile almaktan tiksiniyordum. Eşimden dolayı başladım.
0: Eşinden dolayı dedi, yanda bir şey oldu. Öyle mi yaptı, doğru mu duydum?
1: Kesinlikle doğru Fatih Bey.
0: O bıraktı mı?
1: O da bıraktı. İyi. Ben pandemide ilk kapandığımız gün daha içmiyorum dedim. Son 3-4 paketimizi hanım aldı. Ben bıraktım o gün. O da o son 4 paketi içtikten sonra bıraktı. Süper. Pandemide kapandığımız ilk gün.
0: Zaten virüsten öleceğim, sigarayla olmasın diye. İyi, çok güzel. Sizi tebrik ediyoruz. Kutlarız efendim. İnşallah bir daha da başlamazsınız. Sigara sağlığa zararlıdır. Peki.
1: Neredeyse inşallah başlamayız.
0: Oğuzhan abi ellerini öpüyorum. Çok mutlu oldum. Çocukların yanaklarını öpüyorum.
1: Oğlumun eşimiz selam var. Her sabah dinliyoruz. İşe giderken akşamleyin işten dönerken dinliyoruz.
3: Bir konuşabilir miyim?
0: Hanımefendi ne diyor? Bir konuşu. Öyle mi dedi?
1: Ben konuşabilir mi diyor.
0: Kim konuşabilir mi? Alo.
4: Alo.
0: Merhaba, nasılsın?
4: İyiyim, siz?
0: Ben de iyiyim de telefonu niye verdin babana? Seninle de konuşabilirdi ki.
4: Ya sordum sen konuşacak mı diye, o da tamam dedi. Annem de heyecanlandı.
0: Sen nezaketen sordun, baban kaptı telefonu hemen, öyle mi?
4: Yok, annem de böyle arkadan destek verdi, ben iyice oldum. Nedir o böyle?
0: Sen iyice bypass'a geçtin tabii, ne yapalım, anamız babamız şimdi karşı mı çıkalım dedi garibim. Öyle bıraktı onları. Aferin sana, anne babayı ön plana hemen. Ya biz onlar varken bizi düşer mi demiş yani.
4: Evet.
0: Canım kardeşim, tişört veremiyorum ama sana sticker gönderiyorum, olur mu 10 tane? Onları istediğin yere yapıştırsın artık. Tamam mı?
4: Tamamdır.
0: Aslanım çok öpüyorum seni, görüşürüz.
4: Tamamdır, teşekkürler.
0: Hoşça kal, var ol. Görüşürüz, eyvallah. Ulan ne tatlı dinleyiciler.
2: Çok ya.
0: Emrullah geldi de. Emrullah orada mısın? Emrullah. Emrullah sesin çok kötü geliyor be. Araç kiti varsa çıkar onu, net duyalım seni.
1: Abi camı kapattım şimdi, iyi mi?
0: Harika bir erkek.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi Emrah, seninle beraber son artık telefonu kapatacağız. Yani sürem kalmadı, beni bağışla. Bir dahaki evet, sefere abi. Uzun uzun konuşalım, olur mu güzel kardeşim?
1: İnşallah abi, inşallah.
0: Çok özür dileriz. Orada bir genç bir kardeşimizin aile içi bir şiddeti vardı. Onun derdini dinliyordum. İşte bölümden babam aldı, annem de orada bir şey söyleyince sustum mecbur. Türk töresine göre zaten öyle olmalı. Çocukların adı da öyle ya zaten. O da saygı Alperen göstermiş. Yani. Alperen, herhalde olsun evet, Alperen'cim ya. Emrullah Beyciğim, hemen sorayım size. Neyden kurtuldunuz efendim?
1: Abi ben berberlik yapıyordum. Bıraktım, şu an şoförlük yapıyorum. Yani, kıldan kurtuldum diyelim abi.
0: Kıldan mı kurtuldun? Evet. Niye abi, niye bıraktın?
1: Abi bilmiyorum, çok ne bileyim, 7 yaşından beri yapıyordum. 20, yani şu an yaşım 30. Bilmiyorum, usandım yani, ya 23 yıl yaptım. Ne, şu an kendimi kurtulmuş gibi hissediyorum. Yani
0: abi buradan. Ne dezavantajı var berberliğin? Yani ne oldu? Neden kıllandın? ne
1: kıldan
0: oldu?
1: Kıldan kıllandım abi. Kıldan bayağı kıllandım. Yani yemekte çıkıyordu, dürümün içinde çıkıyordu.
0: Of
1: ne bileyim.
0: Be. Haklı abi adam. Haklı.
1: Yani tişörte yapışıyor. Kaç defa yıkarsam yıkayım illaki çıkmıyor.
0: Çıkmıyor. Kim bir de, kim bilir kimin kılı bir de. O da o var yani.
1: Aynen aynen abi. Vallahi kimin kılı olduğu da belli değil.
0: Abi düşünsene, hiç haz etmediğin bir adam geliyor. Tıraş ediyorsun. Yemek, onun kılını yutuyorsun bir de. Ay, hiç haz ama zanaatkarsın ya sen, bildiğin elinde bir altın makas varmış. Neyse, hala vallahi var gerçi.
1: Ara verdik diyelim abi. Şu an bilezik yine duruyor elimizde ama ara verdik diyelim.
0: Eyvallah. Peki bir şey soracağım. Bunun artık önlemleri gelmedi mi abi? Berberlerde bir sürü yeni yeni malzemeler var, bir şeyler var. İşte kıl önleyici yok mu? Ne bileyim mesela sana gelmesini abi, engelleyecek bir şey.
1: İlla ki çıkıyor ya. Ne kadar yani şey, önlem alırsan al yine yani çıkıyor. Dürümün içinde bile çıkıyor yani.
0: Ya dürüm dedi, vücudunda hiç ummadığım bir yer. Lan buraya nasıl girdin? dediğim bir kıl oldu mu?
1: Oldu abi. Mesela terlik giyiyorum. Ayağıma batıyor yani, çorapla beraber batıyor.
0: Oraya da girmiş.
1: Eşim temizliyor. Evet abi vallahi sıkıntı yani.
0: Vay adam çok haklı bahaneler. Haklı ya. Çok haklı vallahi.
1: Kurtuldum ama elhamdülillah abi, çok şükür.
0: İyi iyi şükür. Peki kadın kuaförü olmayı denedin mi? Belki on... Acı bu sefer yengeyle kavga edeceksin. Evet. O da sıkıntı. Evet. Evet, doğru.
1: O da sıkıntı.
0: O da sıkıntı. Emrullah'cığım var ol, iyi ki aradın. Eyvallah.
1: Teşekkür ederim abi.
0: İyi yeni yayınlar diliyorum. Yeni işinde başarılar diliyoruz. Kazasız belasız yollar diliyoruz. İnşallah şoför.
1: Allah razı olsun. Kendisi. Teşekkür ederim.
0: Dükkan senin miydi peki?
1: Benim de abim, kapattım.
0: Adam bayağı kıldan illallah etmiş.
1: Vallahi kıldan kıllandım abi bayağı.
0: Vallahi illallah. hatırlat, önümüzdeki hafta sana Tarkan'dan kıl oldum abi, çalışayım. Sana çalışayım.
1: Tamamdır abi.
0: Tamam, çok öpüyorum. Emrullah doğru aradı efendim. Mis gibi bir adam. Görüşürüz Emrullah baba. Eyvallah. Kendi işi. Tabii insanın kendi işi olması da yani zor da bir taraftan sevgili dinleyiciler. Öyle hani kendi işin ya niye kapattın falan. Bunu yapmak öyle her babayiğidin harcı değil. İşte günün koşuşturmacasında ödemeyi takip et, alacakları takip et. Bunlar hepsi zaman alan şeyler. Ama hayatınızda eğer Vakıfbank Vino varsa ödeme ve tahsilatlar Vino'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşebiliyor sevgili dinleyiciler. Nasıl? Mesela işletme izin, mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov işleriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebiliyor. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebiliyorsunuz. Bu arada Vinov eczacıları da unutmadı. Kullanıma hazır. Limitten sıfır komisyonlu post cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov eczada. Kısacası ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar artık Vinov güvencesinde. Detaylı bilgi nerede? Tabii ki de vakıfbank.com.tr'de. Kısa bir ara geliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
8: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

0: hemen rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Etmiyor efendim, sonuna geldik, bitiriyoruz artık, şahaneydiniz. Şevval'cim çok sağ ol, çok eğlenceliydin bugün.
3: Sağ olun.
2: Yarın da gel.
3: Geleceğim.
2: Alıştın mı radyoya?
3: Alıştım. Ay,
2: iyi güzel. veda ediyoruz. Bu Uğur'un kampanyası vardı ya bir tane, kıymetli dinleyiciler. Yoğun talep üzerine pazartesiye kadar uzatılmış, onun bilgisini vereyim. Pazartesiye kadar devam ediyor. İlgililere duyurulur. Büyük hacimli buzdolabılardan, buzdolaplarından birini alırsanız eğer 16.425 lira değerinde derin dondurucu kazanıyorsunuz. Ücretsiz bu arada. Bir de Ankastre ocağınız ve Ankastre fırınınızı alırsanız 9.170 lira değerinde de davlumbaz hediye kazanıyorsunuz. Bir tane daha vardı bu üçlü kampanyada. O da şöyle, 18'lik ve 24'lük büyük ölçekli klima alırsanız eğer 12.610 lira değerinde de bir su sebili kazanıyorsunuz Uğur'dan. Yoğun talep üzerine pazartesiye kadar sadece kampanyanın devam ettiği bilgisi geldi. Onu da arada duyuralım istedim. Çünkü bunlar önemli. Yani öyle 1000-2000 liralık hediye değil bunlar. Bayağı hediye bunlar. Bizi en çok nereden dinlediniz? Şehrinizi yazın da kalabalığı bir görelim.

0: Instagram'da beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Radyonuzda Alem FM com. Şevocuğum var mı akrabalara selam?
1: Cüneyt amcama selam yollayayım.
0: Ellerini öperiz.
1: Ben de öperim.
0: Şevvalcim para almıyor. Böyle çalışıyoruz. Finalde bir akrabaya selam, selam söylüyor. Sivas'tan, Bursa'dan, Ankara'dan, Kahramanmaraş, Manisa, İstanbul, yani ülkenin her yeri. Antalya. Geliyoruz, az kaldı Antalya. Çin'den dinleyen var, Çin'den. Güven Parlak abimiz dinliyor. Abi herkes ilini yazmış oraya. Ankara, Bursa, Malatya, Antalya. Bak Adana'dan gelene bak. Adana'dan kardeş.

0: Bursa, Isparta. Abi ne güzel bir kare ya. Delireceğim şimdi. Ben gider. Yarın bir aksilik olmazsa, ölmez sağ kalırsak tekrar buradayız. Yarın görüşürüz. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar.
1: Saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Getir, bir mutluluk getir. Ama dememek için ama sigorta.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: İstersin, vatanda bulursun.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Telefon deyince vatan.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Reklam.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç.
0: Müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir. Ama
2: dememek için ama sigorta. Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
0: Reklam.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Peki sen hiç otostop çektin mi?
1: Adem çektin mi?
2: Bayburt merkeze gidiyordum, hiç unutmuyorum, köyden.
1: Sen ne işin var oğlum? Normalde köyden kaçılır. Sen kaçıp niye köye gittin?
2: Hayır, İstanbul'a gelecektim. Bayburt merkezden kalkıyordu otobüs. Hı. Ben de yola indim.
1: Arşiyat kamyonuna mı bindin?
2: Bindim ona. Uyumuşum, uyandığımda bir yerde kamyonu boşaltıyordu adam.
1: Kamyonun boşaltıyordu. Allah'tan adam da uyuyup kamyonu devirmemiş Adem. Bir uyandın, adam damperi kaldırmış, kamyonu boşaltıyordu, öyle mi?
2: Evet.
1: Ya el alemin adamının kamyonunda ne konuştunuz da bu kadar rahatladın, uyudun sen?
3: Evet, ben onun için sordum.
2: Ya oğlum, bilmiyorum, samimi geldi.
1: Tanımadın, abi, vitesi abi, beraber mi attınız, ne yaptınız yani?
2: Otomatik de attırmadım.
1: Attırmadım vitesi.
2: Yani yok.
1: Ne oldu da bu rahatlık geldi oğlum?
4: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 2 Temmuz, yıl 2026, günlerden Perşembe. Serdar

Nasılsınız? Ne yaptınız değerli dinleyenler? İyi misiniz? Saatler gece yarısını gösterene kadar Alem FM'de yayına başlamış bulunmaktayım. Gece yarısına kadar bana emanetsiniz. Ondan sonra şarkılar, sonra sabah bizim çocuklar geliyor. Sonra akşamüstü yine ben geliyorum. Sonra Fatih, sonra yine ben. Yarın da haftanın son günü kepenkleri kapatacağız beraber yarın. Hemen o zaman 22 mesajına bakıyoruz. Hemen bakıyoruz 22 mesajına. Şöyle...

İyi geceler. Bugünkü yayın cinslere gelebilir mi? Cins. Cinslere. Aa, Hüsü bir bak bakayım, kontrol et. Daha önce cinslere armağan etmiş miyiz? Etmiş de olabiliriz bu arada. Yani Serdar yayında çok şey bir program. Değişik bir program. Yani. Bana bugün tişört ve içecek geldi. Teşekkür ederim. Yamyamış arkadaşlarım hepsini içmiş. Afiyet olsun canım. Göndeririz ya. Ne olur bir için. Sorun yok. Tişört gelenler gönderiyorlar bana mesajları. Vallahi okuyup okumamakta tereddütteyim ama. Çünkü dün tişört kazanan da yazıyor çünkü. Ya bizimki daha gelmedi falan diye. Ondan sonra komple kontrol ediyoruz buraları. Gelenler varsa güle güle giyinsinler. Gelmeyenler varsa gelecek efendim, gönderiyoruz işte. Yani her gün veriyoruz tişört, biliyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Serdar merhaba, milli takım tişörtü geldi. Bak bu da fotoğrafı demiş efendim. Bakayım şöyle. Bravo, evet gelmiş. Yanında da Sarıyer kola içecek paketi. Hadi bakalım. Yakışır sevgili dinleyenler. Cinslere gelebiliyormuş değerli dinleyenlerim. O zaman bu geceki program cinslere geliyor. Cinsseniz bu program size geliyor. Ama hangi konuda cinssiniz? Hatta günün başlangıç konusunda böyle yapalım. 0536-901-8902 0536-901-8902 Ne cinsliğiniz var? Hangi konuda cinssiniz? Şunda şunda şunda çok cinsim dediğiniz ne var sevgili dinleyenlerim? 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Cins. Hangi konuda cinssiniz? Hangi konuda cinssiniz sevgili dinleyenlerim? Hadi bakalım, yapıştırın.

Başlıyoruz sevgili dinleyenler. Hangi konuda cinsiniz? En cins insanlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve yanında içecek paketi hediye. Yanında içecek paketi hediye sevgili dinleyenler. Hediye.

Milli takım tişörtü gelenler bana fotoğraf çekip gönderiyorlar. Sağ olun. Vallahi Instagram'dan gönderin diyeceğim ama ne hikmetse ben Instagram'da gönderilen fotoğraflı şeyleri göremiyorum. Göremiyorum. Yani birçok kişi şey yazmış mesela. Abi Instagram'dan tişörtlü fotoğraf gönderdik, seni de etiketledik falan diye. Bu yeni güncellemeden sonra mı, algoritmadan sonra mı ne, bir şey oldu değerli dinleyenler. Bak giriyorum, ilk sayfa komple telefon şakası isteği. İşte babamı işlet, annemi işlet, kocama ağlat filan. Böyle şeyler. Bakayım. Şurada bir tane fotoğraf var galiba. Bakayım. Ha evet, bak burada var bir tane. Tamam. O da bana etiket koymamış. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Var olun. Geldiyse güle güle giyinin. Ama yani Instagram'dan bana gönderirseniz bu fotoğraf olayını, ben oradan araklıyorum çünkü, alıyorum ki yani bende de şey, hatıra kalıyor yani, kendime göre arşiv. Haberiniz olsun. Instagram Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. Kalp kalp kalp.

bile değmem sana. Hangi konuda cinsiniz? Para konusunda çok cinsim Serdar. Harcayamıyorum ya. Vallahi canım gidiyor sanki demiş efendim. Canım gidiyor. Yani biz de biliyorsun çünkü yani paramızı al canımızı alma. Bunu yıllar önce başımdan geçen bir örnekle anladım. Bunu daha önce anlatmıştım. Metroda Osman Bey metrosu galiba değil mi? Evet, sarı bir çizgi var ya, böyle yeni yeni açıldığı tarihler. O tarihlerde de stüdyoya metro ile gidip, yani ne büyük rahatlıktı vallahi ya. Vallahi bile ne büyük rahatlıktı. İşte metroyla gidip geliyorum. Bir tane çocuk böyle sarı çizginin bir adım önüne geçiyor, bir adım arkasına, bir adım önüne, bir adım arkasına, bir adım önüne, bir adım arkasına. Bir tane amca mıydı dayı? Birisi şey dedi oradan. Yapma bak, ölürsün, elektrik var dedi. Çocuk hiç sallamadı böyle, bir adım öne, bir arkaya, bir adım öne, bir arkaya. Yapma, cezası var, para alıyorlar dedi. Çocuk var ya 100 metre öteye gitti. Hani ölürsüne tepki yok ama yapma, para alıyorlar 100 metre. Hani nereye kaçacağını şaşırdı vallahi. 536-901-8902 536-901-8902 telefon aramalarına geri dönmeyen insanlara uyuz oluyorum demiş efendim. Hayır canım, neye uyuz oluyorsunuz değil ama yani hangi konuda cinsiniz sevgili dinleyenler? Konu bu, hangi konuda cinsiniz?

0: Aa, eve mi geldim? Bir koli içecek, yanında da milli takım tişörtü. Hiç aklıma sen gelmedin biliyor musun? Allah Allah. Hiç aklıma sen gelmedin ya. Nereden olabilir abi, başka aşk olsun. Bağırmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece. Abi benim arabamda ön koltuğa oturan kesinlikle ayakkabıyla binemez demiş. Ayakkabıyla binemez mi? O ne öyle ya, misafirliğe gelmiş gibi.
1: Selam aleyküm. Buraya mı çıkıyor ayakkabıları? Ayakkabıları. Buraya mı çıkıyor?
0: Nasıl oluyor? Çıkarttırıyor musun harbiden? Tokalaşma konusunda cinsim. Biriyle tokalaşırsam o elimi yıkayana kadar yumruk yapıp geziyorum demiş efendim. Yumruk yapıp geziyorum. Akrabalara karşı cinsim. Bu yıl hepsinin ne olduğunu anladım. Sadece kendi bildiğim doğru gibi geliyor. Bu konuda cinsim. İstanbul trafiğinde armut gibi araba sürenleri görünce cinsleşiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Aklıma gelen kötü şeyleri söylemek gibi cins bir hareketim var. Yoksa gerçek oluyor. Alışveriş konusunda cinsim. Aldığım her şeyin adedi çift sayıda olmak zorunda. Çift sayıda. Mesela buzdolabı alıyorsunuz. Ne oluyor mesela? Patates aldıysak 9 tane olmaz. Ya 8 ya 10 olacak. Kıyafet alırken de aynı. Yani tek sayıda hiçbir şey almıyorum demiş. Tek sayıda hiçbir şey almıyormuş. Allah kolaylık versin sayın abim. Çok sıcak ve serdar demiş. Vallahi öyle. Bana da migren geldi gelecek sevgili dinleyenler. Migren. Hani ikinci saat ben belki aranızdan adios amigos. Yani ben geldi gelecek. İlacı aldım ama sanki birazcık geç kaldım gibi. Migren ilaçları da ağır biliyor musun? Yani migren ilacı kullananlar bilir ve migren ilacı eğer kullanıyorsan mesela hava sıcakmış, soğukmuş. O sana bunu demiş, o böyle yapmış, şöyle yapmış filan. Sen ona başka bir şey demişsin filan. Ya.

Yemek konusunda cinsim. Çok yemek seçerim. Hangi birini söyleyeyim? Olduğum gibi cinsim. Ya işte bu işin basitine kaçmak ya. Ben çok cins bir adamım filan. Ama yani hangi konu o? Neydi? Arabada tiz sesler en yüksek sesli olacak illaki. Senin yaşın yetiyordur. 20. Evet. Twitter deyince aklı mesela insanların Twitter sosyal medya geliyor. Bizde hoparlör çeşidi. 2 buffer 485 falan. Yanlarda Twitter koyacaksın filan derler. Mesela. Herkesin gittiği filme gitmem. Mesela herkes bir eteği alıp giydiyse ben almam. Ne bileyim. Herkes bir şey yapmayı çok seviyorsa ben sevmem demiş efendim. İşte bu. Bize profesyonel deli lazım. Bu işte. Bunlar. Bana böyle şeylerle gelin. Yarım delilik olmuyor. Yarım deli en tehlikelisi ben. Tedavisi bende değil. Ama tam deliyse anlaşabiliyorum. Bir de yarım deliler tehlikeli oluyor bazen. Valla. Dur bakayım. Aha, pardon. Ha, şuradanmış. Çeviremedim ki numarayı. Vallahi çeviremedim numarayı.

Bir daha deneyeceğim, olmazsa geçeceğim artık. Şu mu? Herhalde bu. Galiba çevirdim abicim. Ablacım ya da bilmiyorum. Kadınlarda genelde pişti olmak var değil mi? Yani şeyde.

0: Ben seyretmedim.
1: İşte bu ya. O zaman şöyle, herkese tişört verdiğim için sana vermiyorum.
0: Siz bilirsiniz, o da olur.
1: Ne oldu? Deminki güzeldi ama... Evli misiniz acaba efendim? Alo?
0: Efendim?
1: Evli misiniz?
0: Efendim?
1: Evli misiniz?
0: Evliyim, evliyim.
1: Aman kocanı sakla, herkes selam verirse eskir.
0: Vallahi ona da gıcık olurum.
2: Hocanız duyuyorum zaten. Şu an duyuyorum.
1: Ha, duyuyor. Enişte Allah şifasını versin, senin değil ama.
2: Allah razı olsun.
1: Ne kadarlık evlisiniz enişte?
2: 16-17 yıl oldu.
1: Neyse canım, 16 yılda sen ona benzemişsindir artık yani. Sen ona benzemişsindir diye düşünüyorum artık herhalde.
2: Yok, yok, ben hala ağzını davranı çekiyorum.
1: Bir şey diyeceğim abi, ilk evlendiğim adam değilsindir ya. Yani hayat kararmıştır sana yani o...
0: Bak bir şey söyleyeyim mi?
1: Buyurun.
0: Ben evlendiğim zaman babam dedi ki, bak oğlum dedi, benim kızım bir yere gittiğin zaman hiçbir şeyin fiyatına bakmaz ama der ki şu olsun der ve o emin ol o dükkandaki en pahalı şeydir dedi. Ve eşim bunu defaatle yaşadı. Böyle bir gıcık huyum da vardır yani. Ama ne yapalım, Allah vergisi işte.
1: Anladım. Vallahi hanımefendiciğim, yani inşallah bulaşıcı değildir bu.
2: İnşallah değildir.
1: Çocuk var mı çocuk?
0: Üç tane.
1: Üç tane. Kime çekmiş çocuk?
2: Vallahi biri anasından çekmiş, biri dayısından çekmiş, küçük de bana çekti.
1: Anladım. Annesine çeken en büyüğü mü?
2: Yazık, acıyorum yani. Vallahi hala 17 yıl, 18 yıl üniversite izlediğim filmler var, çok güzeldi.
1: Evet.
2: Başta her yıl yalvarıyorum, şu filmi izleyelim, çok güzel diyorum. Yok, izletemiyorum.
1: Hanımefendi...
2: Herkes izledi, herkes diyor, ben izlemem diyor.
1: Hanımefendi adınız ne?
0: Sinem.
1: Sinem Hanım, çalışıyor musunuz?
0: Öğretmenim ama şu anda çalışmıyorum.
1: Ya herkes çalışıyor. Niye çalışıyorsun ki zaten? Evet.
0: Aynen öyle. Baktım herkes özel okullarda çalışıyor. Ben çalışmam dedim. Kendime danışmanlık ofisi açmıştım. Baktım herkes ofis açıyor. Ben kapatıyorum dedim.
1: Böyle hayat geçmez ama ben sana söyleyeyim yani. Bu evdeki elektrikli süpürge gibisin. Vallahi billahi bak yani. Hani bu, bu iş böyle olmaz. Neredensiniz acaba?
0: İzmir'deyiz.
1: İzmir'desiniz. Tamam, size tişört gönderiyorum. Gerçi herkese gönderiyoruz ama kusura bakmayın.
0: Benimki değişik olsun.
1: Yani milli takım tişörtü o. Tek olduğu için yani değiştiremiyoruz onu.
0: Tamam, teşekkür ediyorum. O zaman benimkinin üstüne imzala mesela. Değişik olsun.
1: Yani ne abi, istiyorsa İtalya tişörtü göndereyim sana. Daha bir değişik olsun.
0: Yok, o kadar değil. Ülkemin dışına istemem.
1: O kadar değiştirmeyeyim diyorsun.
2: Ben,
1: tamam.
2: Bana şeyin, Türkiye'nin şeyini gönder ama... sinema Paraguay gibi gönderin.
1: Abi biz bir tane göndereceğiz. Aranıza ne yaparsanız yaparsınız. Ben bilmiyorum yani. Bu şimdi beni şey, burayı böyle mesela FIFA Shop gibi gördünüz herhalde. Bütün formalar varmış gibi ama.
2: Aynen vallahi.
1: Öyle değil yani. Bir tane göndereceğiz hatıra. Artık hanginiz giyerseniz, tamam mı?
2: İdare edeceğiz artık.
1: Tamam. Arayacak arkadaşlarım. Görüşürüz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Her şey herkesin yaptığını diyor, yapmıyorum diyor. Serdar, bende de migren başladı galiba demiş efendim. Ya galiba dediğin, daha önce varsa doktor şey ise olabilir. Bak migren şöyle bir şey değil. Başım ağrıyor ya, galiba migren lan bu filan. Yani öyle bir şey değil. Hani şey gibi mesela, kolun kırıldıysa kırılmıştır moruk. Bunun gibi bir şey bu da. İnşallah yoktur bu arada.

Cemil abiyle Arzu da dinliyormuş bizi. Onlara da gelsin bu şarkı. Hadi bakalım. Bu şarkı onlara da gelsin. Selamlar. Balkonda oturuyorlarmış. Ne güzel ya, bizde de olsa. Ben balkonda yayın yapsam. Ama ben balkonda yayın yapsam çok müdahale olur. Şşt, Serdar abi ne yapıyorsun? Dinliyoruz abi radyoda. Genelde mesela mahalleden öyle geliyor bana telefon. Hani yayındayım mesela. Yayındayım, ısrarla telefon çalıyor. Şimdi bir de kayıtlı numara açılmıyor mesela. Bir arıyor, iki arıyor, üç arıyor. Lan tövbe yarabbim, herhalde mahallede yangın çıktı diyorum. Ara veriyorum, açıyorum. Efendim diyor, abi ne haber, yayındayım. Biliyoruz abi, dinliyoruz, ondan aradık. Oğlum yani şimdi... Abim benim arkadaşım diye dövmeyeceğim diye bir şey yok. Bak döverim yani. Bir de şeye hayranım mesela. Abi numaranı versene, vallahi aramayacağım. İşte bunlar için WhatsApp kullanıcı adı çıkıyor. Bunlar için yani, bu arkadaşlar için. Numaranı ver, vallahi aramayacağım falan diye WhatsApp kullanıcı adı. Alın ha bak, WhatsApp kullanıcı adınızı alın. Alan var mı? Alın isterseniz yine kapatırsınız. Orada bir şifreleme var. Biz hani güvenlikten ötürü bütün isimleri aldık. Ama yine numaramızı bilirseniz yazacaksınız yani bize. Öyle. Hani öyle mesela atıyorum işte Hüseyin Koyuncu yazıp yazılmasın da. Yazılmasın da zaten yani. Öyle olunca yazılmasın da. Evet, sonra şuradan dur bakalım. Ha. Ben de bir şarkı isteyebilir miyim demiş efendim. Ben Orhun, ben de bir şarkı. Vallahi önümüzdekilerden şey yapabiliriz. Çalabiliriz ama bu size gelsin. İnşallah, bilmiyorum ya. Kim olduğunu da bilmiyorum ama. Ben çorap konusunda cinsim. Yaşlısı, çoluğu, çocuğu, kim olursa olsun direkt ayaklarına bakarım nasıl bir çorap giymiş diye. Böyle bütün renklerin olduğu çoraplar var ya, hani böyle bütün renkler var hani böyle. Ona hayranım onlar.

0: başka.
1: Bazı şarkılar da çiftlere asla armağan edilemez ha ya. Düşünüyorum bir türlü bulamadım. Bende hiç cinslik yokmuş. Ne cinsizmişim ben. Bu acı gerçeği bu gece öğrendim demiş. Buluruz ya. Sen yeter ki cins olmak iste. Hallederiz ya. Hallederiz dur. Arayalım bakalım cins misiniz değil misiniz? Şöyle bir bakalım. Dur bakayım. Cins misin değil misin? Cins misin? Alo merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba abi, nasılsınız?
2: İyiyim, sizler?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sen kesinlikle cinssin abi bir kere, ben söyleyeyim. Yani.
2: Cidden aradım düşünüyorum. Program başladığından beri yok, cinsliğim yok.
1: Bence vardır ya, bölüm bölüm gidelim. Mesela ne iş yapıyorsunuz?
2: Esnafım.
1: Ne esnaf?
2: Büfe sahibiyim.
1: Ne?
2: Büfe sahibi, esnaf.
1: Büfe sahibi. Esnaf. Mesela her gelene böyle merhaba diyene falan filan cevap veriyor musun?
2: Veriyorum canım. Her gün. Evet. Müşteri Veli Mehmet de veriyor tabii.
1: Nerede abi senin büfen?
2: Taksim'de.
1: Taksim'de.
2: Evet.
1: Tamam, şu anda büfede misin Taksim'de?
2: Nasıl?
1: Şu
2: anlamadım.
1: Şu an büfede misin?
2: Evet, yok değilim. Çıktım o eve doğru gidiyorum.
1: Bak cinssin işte.
2: Niye? Nerede var cinslik?
1: Yani bu saatte eve mi gidin?
2: Maalesef bizim işler böyle.
1: Kim
2: erken bile gidiyorum.
1: Kim bekliyor efendim? Evde kim bekliyor sizi?
2: Eşim bekliyor.
1: Yenge bekliyor, anladım. Mesela sabah kaçta kalkarsınız abicim?
2: Sabah 6:30.
1: 6:30'da kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Vallahi evet, işiniz zor. Peki mesela elin bir yere değse gidip öbür elinde yine oraya değiyor musun mesela? Dur öbür elimdeydi, bununla da değeyim falan diye.
2: Yok, yapmam öyle şeyler, yok hayır.
1: Onları yapmazsın. Anladım. Vallahi cinsliğini şöyle bir düşünüyorum ama başka ne olabilir falan diye. Çift sayılara, tek sayılara takıntın var. Mesela televizyonu açıyorsun, 24'te kaldı. 25 yapar mısın onu?
2: Yok. Çift sayı iyidir. Tek sayı da güzeldir.
1: Tamam.
2: Sayı sayıdır.
1: Kaldırım çizgilerine basmadan yürümeyi düşünür müsün acaba?
2: Hayır, hayır. Tamam, yürürüm hiç. Takılmam öyle şeyler.
1: Telefon iki kere çalınca açacağım diye bir şeyin var mı?
2: Yok. Kaç kere çalarsa çalsın. Ya açarım ya açmam.
1: Anladım. Sonra dur bakayım. Herkesin yaptığı şeyleri yapmam dediğin bir olay var mı?
2: Yok canım. Tam tersi. Herkesin yaptığında bir fayda vardır. Yaparım ben de onları.
1: Evet. Değerli dinleyenler. Hidayet abi vaktin var değil mi? Senin bir cinsini bulacağız biz.
2: Var var. Çok var.
1: Tamam.
2: Eve
1: ama
2: doğru gidiyorum.
1: Eyvallah. Ama radyo açık abi. O radyoyu bir kapatabiliyor musun acaba?
2: Kapattım.
1: Tamam. Böyle bir şey geliyor çünkü. Eko tamam. Şimdi düzeldi. Şöyle yapalım. Değerli dinleyenler. Beyefendi adınız Hidayet galiba değil mi?
3: Evet doğrudur.
1: Tamam ha, bak düzeldi. Hidayet abinin bir cinsini bulacağız. Buyurun şu musun bu musun diye cinsliği sorun. Ben de Hidayet abiye yönelteyim. Bir tane cinslik bulalım. Ben aklıma gelenleri sordum. 0536-901-8902 0536-901-8902. Hadi bakalım. Bacak takıntım var mesela. Oturunca illa bacak üstüne atarım falan diyor musun?
3: Hayır.
1: O da yok.
3: Yok, cidden yok.
1: Tamam abi, o da yok. Dur bakayım şimdi, soracaklar ya. Bakacağım şimdi. Şimdi bakacağım.
3: Bu dertten kurtarın beni. Bir tane buldum ne olur.
1: Tamam evet. İlla ben cins olmak istiyorum diyor.
3: Yani herkes cinsmiş, bir de ben oluyor.
1: Tamam peki. Arabayı park ettiği zaman direksiyonu tam düz bırakıyor mu, yoksa nasıl kalıyorsa öyle mi bırakıyor?
4: Lütfen hattan ayrılmayınız.
1: Bizi beklemeye aldı. Olur, ayrılmayalım.
4: Please stay on the line.
1: Hidayet
4: lütfen
1: abi.
4: Hattan ayrılmayın.
1: Radyoyu da kapattı, duymuyor şimdi bizi. Büyük bir ihtimal ağzı yüzü yanağı falan değdi.
4: Lütfen hattan ayrılmayın.
1: Oo Hidayet abi ya.
4: Please stay on the line.
1: Kapatayım, bir daha arayayım, bizi yanlışlıkla beklemeye aldı adam. Dur.

0: bakalım. Allah Allah. Bir şey mi oldu? Bence yenge aradı. Şu an yani bence yenge aradı yani. Aslında hazır yenge aramışken onu sormak lazım aslında. Hani eşiniz cins mi değil mi diye. Dur bakayım ne oldu? Yenge aradı. Polis mi çevirdi adamı, ne yaptı acaba bilmiyorum ki. Yani. Allah'ım. Abi ne oldu?
1: Ne bileyim, birden karardı bu dünyam. Sesler gitti.
0: Hayır yok, beklemeye aldım bizi yanlışlıkla. Ondan.
1: Özür dilerim. Yanağım dedi galiba.
0: Estağfurullah. Al sana bir cinslik işte.
1: Bulduk sonunda. Teşekkür ederim.
0: Dur. Şey, yazılanları okuyacağım şimdi sana. Evet. Dur bak. Titizlik takıntın var mı? Titizlik takıntın.
1: Yok, hayır.
0: Abi şu şeyi düzeltsene ya. Şu sesi bir düzeltsene. Radyoyu yine kapat. Telefonu şeyden alsana zahmet.
1: Kapalı radyo şu an.
0: Tamam, şimdi daha iyi oldu abi sesin. Tamam, sonra tamam. Bakalım başka. Para üstü olarak sakız veriyor mu?

0: Hayır, onu hiç sevmem o işi.
1: Hiç, tamam. Veresiye isteyene nasıl davranıyor?
0: Nasıl? Veresiye. Bizde yok veresiye.
1: İşte, cinsin işte.
0: Ama yok o. Kural, ne yapalım? Veresiye yok. Çok nadir. Esnaf komşulara.
1: Kime var mesela? Kimin mesela? Sana en fazla borcu olan mesela, dükkana borcu olan, veresiyeden dolayı borcu olanı kaç para borcu var?
0: Kaç para var? 500 lira, 400 lira. Öyle fazla bir borç yok bizde.
1: 500 lira, 400 lira. Anladım. Heh. Diyelim ki kahvaltı ediyorsun. Masada kaç tane zeytin yersin?
0: 3 ya da tek sayı yerim bak. Orada tek sayı çünkü sünnettir.
1: Ondan dolayı mı diyorsun?
0: Evet, ondan dolayı tek
1: tamam,
0: yerim.
1: Tamam, sünnettir dedin. Onun için geçiyorum. Kağıt tamam, paraları yok. Büyükten küçüğe göre dizer mi?
0: Neyi? Anlamadım.
1: Kağıt paraları büyükten küçüğe doğru dizer mi?
0: Evet, dizerim. Atatürkler aynı köşede olacak hepsi.
1: Anladım, peki. Tavla oynarken zarla mı oynuyor yoksa tuttuğu anlaşı yok. Zarla, yok. Zarı fincanla mı atıyorsun, elinle mi?
0: Tavla hiç oynamam, satranç oynarım.
1: Satranç oynarsın.
0: Evet.
1: Cinsin
0: çok
1: işte.
0: Çok severim. Niye?
1: Cinsin işte. Bak burada bu kadar insanız, bir soralım ki istersen kaç kişi satranç oynuyor diye. Yani. Cinsin yani.
0: Ama çok zevkli bir spor. Bütün hayatın gerçekleri. Bir kişiyle üç el satranç oyna, o kişinin hayattaki bütün ataklarını, hareketlerini bilirsiniz.
1: Bravo abime. İşten eve gelince üzerini değiştirir mi? Dışarıda giydiğiyle evde kanepeye oturur, yatar mı?
0: Yok, önce bir değiştiririm. Elimi yüzümü yıkarım, öyle otururum. Yoksa hanımdan fırça yeriz.
1: Tamam, peki. Çorbayı kaynar mı içer, ılık mı?
0: Ilığa yakın ama ılıkla sıcak arası. Kaynar içemem.
1: Tamam, peki. Arabayı fark ettiği zaman tekrar dönüp arabaya bakıp kontrol eder mi?
0: Evet, onu ederim işte.
1: Al, cinsin işte.
0: Onu ederim, o hastalığım var. Dükkanı kapattım bir gün. Eve gittim, kepengi kapatıp kapatmadığımı düşünüp geri geldim.
1: Birini arayıp soramıyor musun abicim ya?
0: Abi çok gece 1'de 2'de kapattığım da oluyor abi.
1: Anladım.
0: En son ben kalıyorum orada.
1: Ev nerede?
0: Ev Fatih'te.
1: Fatih'te. Allah'tan yakınmış yani.
0: Yakın.
1: Dur bakayım şöyle başka. Abi para konusunda, ondan sonra bu işte kitleyip kitlemediğin konusunda cinsin zaten. Sana bulduk bir cinslik.
0: Teşekkür ederim. Vallahi iyi oldu. Onu yapıyorum. Arabaya döner bakarım bir daha.
1: Tamam, rica ederim. Bundan sonra ben konu verirsem ya da birisi cins misin diye sorarsa kesinlikle buna örnek ver.
0: Çok sağ olun abi. Teşekkür ederim Serdar Bey.
1: Rica ederim Hidayet abi. Sana bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum, tamam mı?
0: Sağ olun.
1: Şey de gönderiyorum. Yanında içecek paketi de gönderiyorum ama büfeye koyma sen hiç bunları.
0: Hayır, sağ ol, içerim.
1: İyi tamam, arayacaklar seni. Senin büfe teşekkür Taksim'in ederim. Neresinde?
0: Taksim Hastanesi'nin karşısında.
1: Tamam, gelirsek uğrayalım oraya.
0: Mutlaka beklerim.
1: Eyvallah Hidayet abi, görüşürüz.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Sağ ol, İyi teşekkür akşamlar. Ederim abi, sağ olasın. Var olasın, sağ olasın. Neyse, cinsliğini bulduk. Var canım. Kontrol mekanizması öyle yani. Genelde.

Hayatımda 3 kere satranç oynamayı denedim. Üçünde de olaylar oldu. Öğrenemeden kalktık demiş efendim. Konu nedir? Konu cinslikler sevgili dinleyenler. Ne kadar cinssiniz? Ne kadar cinssiniz? Hangi konuda cinssiniz? İçimizdeki en cinslere Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü armağan ediyorum sevgili dinleyenler. Ne kadar cinssiniz değerli dinleyenlerim? 0536 901 8902, 0536 901 8902 değerli dinleyenlerim. Hangi konuda cinssiniz? Hangi konuda cinssiniz? Gökhan Özen bile unutmuştur bu şarkıyı, biliyorsun değil mi? Söyleyeyim sana yani. Hüseyin, söyleyeyim sana yani.

Küçük motor hacimlere sahip olan arabalara cinsim abi demiş. Ya evet, bazı arabalar var gerçekten çok. Çok. Ufak. Hani böyle istop edecek gibi çalışıyor araba yani. Bazısı öyle vallahi. Gerçekten istop edecek gibi çalışıyor. Böyle hani tam istop edecek bir damla benzin damlıyor. Lan çalışayım çalışmayayım çalışayım çalışmayayım filan. Çalışayım çalışmayayım çalışayım çalışmayayım çalışayım çalışmayayım. Serdar Bey merhaba. Halı yıkama işi yapıyoruz. Eğer siz de uygun görürseniz halılarınızı yıkamak isteriz demiş efendim. Sağ olun ya. Çok teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Yıkamış kadar oldunuz. Benim halım yok. Ben halı kullanmıyorum ben. Halı yok. Bulursam bir gün bir uçan halı olur ama. Ama şey yok yani, halı yok, halı kullanmıyorum efendim. Niye peki mesela böyle dışarıdan beni dinlerken ulan bu adamın halıları kesin pistir, dur şunu yıkayalım falan mı? Öyle mi? Öyle bir şey mi oldu acaba aklınızda, öyle bir şey mi belirdi? Kesin pistir lan bunun halıları. Kesin kesin. Kesin yani kesin.

Uykum geldiğinde kralını tanımam. B yüzümle tanışılır, cinsim cins. B yüzümle, cinsim cins. Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce hepsini çıkarıp tüm tabakları büyükten küçüğe tekrar dizerim. Hepsinin yeri vardır. Orada olmazsa yıkanmazmış gibi geliyor demiş. Hepsinin yeri. Ben böyle TikTok'ta falan bazı şeyler görüyorum, videolar görüyorum böyle. Hani TikTok'ta, Instagram'da falan. Her şeyi yanlış kullanıyormuşuz biliyor musun? Hani şöyle videolar size de denk geliyor mesela. Bunu yeni öğrendiğime inanamıyorum. İşte bulaşık makinesinde bardakları buraya böyle koyuyorduk. Mümkün değil, böyle koyulmuyormuş. İşte böyle koyuluyor. Bu çok salakçaymış filan. Ama şeylere avukatlara hayranım ya. Vallahi billahi yani Instagram'daki avukata daha önce anlatmıştım. Ya ben hayran. Onlara göre hiçbir şey suç değil arkadaşlar. Hiçbir şey suç değil. Polis sizi çevirdi. Kesinlikle kimlik soramaz. Üstünüzü aramaya çalıştı. Kesinlikle polise hayır aratmıyorum deyin. Arabanızın bagajından kan damlıyor. Polis bu neyin kanı diye soramaz. Üstünüzde seri numaraları alınmış, suça karışmış paralar bulundu. Polis size bunu sorup hesap isteyemez. Bir suç mu işlediniz? İşlemediğinizi inandırmak zorunda değilsiniz. Şey var ya mesela. Trafik uygulamasında size alkol muayenesi mi yapmaya çalışıyorlar? Yapmayın. İtiraz edin. Böyle bir hakkınız var. Parantez içinde alkol kötülüklerin anasıdır. Ben komedyenim. Onun için şakalara devam ediyorum. Ama parantezi bir kere daha belirteyim. Alkol kötülüklerin anasıdır. Söyleyeyim. Parantezi kapattım. Şimdi şakalara devam ediyorum. İki şişe alkol içmiş olsanız bile üflemeyin. İspat etmek zorunda değilsiniz. Alkol testi için sizi jandarma hastaneye mi götürmek istiyor? Gitmeyin. Zorluk çıkartın. Hiçbir şey olmaz. Yani bu böyle şeyler denk geliyor mu size? Ne? Böyle garip garip videolar mesela işte buzdolabına bunları yanlış koyuyormuşuz filan yani. Geçen bir şey gördüm, yumurtalık var ya hani buzdolabındaki yumurtalık. Diyor ki bunu diyor yanlış kullanıyormuşuz diyor. Gitmiş yumurtayı almış ters çeviriyor oraya şey yapıyor. Oğlum o sizinki fakir, iki sıra yumurta. Böyle bir koli bir karton yumurta aldığın zaman sığmıyor ki oraya. Oraya sığmıyor oğlum bildiğin. Hani bildiğin sığmıyor oraya yani. Dur bakalım. Belirli bir seviyede zeka seviyesi yüksek olmayan insanlardan nefret ederim. Kötü davranırım. Çok cinsim ama hayat kurtarır. Nefret ederim, kötü davranırım. Hani nefret etmekle kötü davranmak arasında fark var. Bir nefret edersin onlardan uzakta. Bir kötü davranırım. Mesela aptalsın sen. Aptalsın. Aptal. Aptal. Zekasız. Böyle mi kötü? Bu nasıl kötü? Mesela döner yiyorsam ekmeğin içini açar, etin ekmeğin her noktasına aynı oranda denk gelmesini sağlarım. Ya zaten bak memlekette bir dürümcüler, iki dönerciler. Abi şunu artık çözün ya. Döner alıyor mesela, alıyor böyle eliyle alıyor, ekmeğin ortasına koyuyor. Ekmeğin topuğu boş, öbür tarafı boş. Ortadan ısırıyorsun. Hani okulda falan böyle arkadaşın olsa da bir diş alır mısın dersin, en böyle etli yerinden ısırırdı yani. Bir de dürümcülere sesleniyorum. Allah aşkına şu dürümü sararken paket kağıdıyla sarmayın. Bu çok basit. Dürümü sarın, paket kağıdını ondan sonra sarın, pakete verin, motorcu getirsin. Bu kadar. Ben bu yaşa geldim. Eve söylemiş olduğum dürümü açıp kendim tekrar sarmadan yiyemedim arkadaşlar. Çünkü kağıtla sarılıyor. Kağıtla. Yiyorsun, kağıt yiyorsun. Allah aşkına elini vicdanına koy bak gerçekten şu zamana kadar yediğin dürümde kaç kere dürümcü yüzünden kağıt yedin? Bir de yanında hep şey diyen vardır mesela. Boş ver lan bir şey olmaz kağıt ye ye filan diye. Ben akıllandım artık abi geliyor. Bildiğin geliyor abi açıyoruz şeyi dürümü komple açıyorum kağıdı böyle sarıyorum sonra dürümü tekrar dürüyorum. Ama senin dediğin de doğru mesela döner ekmek yiyoruz. Hani yiyoruz derken mesela 10-12 sene önce diyeyim de şimdi linç yemeyelim. Terbiyesiz herif döner yediğini canlı yayında söyledi. Çünkü döner yiyoruz eşittir helikopterim var. Bu. Herkeste helikopter mi var terbiyesiz. Anladın? Şimdi birazdan başlar onun için. Hani 10-12 sene önce döner yiyoruz.

Biliyor, herkes yiyebiliyor o zaman. Döner yiyoruz. Öyle. Bu en çok tombikte olur. Tombik döner vardır ya. Tombik hani böyle pide gibi bir şey vardır. Onu böyle adam açar, böyle gözü löp diye koyar, kapatır verir sana. Yani öyle döneri falan şey yapar. Ama dürümcünün kağıtla beraber sarmasından galiba daha çok şikayetçiyim. Çok kötü be abi. Vallahi billahi ya. Kaç kişi kağıt yedi abi? Bak vallahi soruyorum. Al bak gelmiş. Yemişimdir şu zamana kadar. Dur bakayım. Abi dürümde servis elemanı olarak çalışıyorum. Aynı anda 100 tane gelince neyle sardığımızı bilmiyoruz biz de demiş. Dürüm. Bir de şu limonata yalanını bıraksalar artık. Ne içersiniz? Ne var? Abi ev yapımı limonata var. Harika. Ev yapımı limonata var. Lan demin varille geldi. Gördük. Ev yapımı limonata. Ev yapımı. Et lokantalarında da ben bak bu yaşa geldim hiç mesela kendi etimizde mi yene de görmedim. Yiyorsun mesela, et çok güzel falan, kendi etimiz, gerçekten kendi etimiz. Biz başka yerden hayvan almıyoruz, kendi etimiz bizim. Dinozor mu besliyorsunuz oğlum her gün kilo kilo et? Bizim kendi etimiz, biz başka kimseye güvenmiyoruz. Hiç mesela kendi etimizde mi yene de görmedim. Yiyorsun mesela et çok güzel falan, kendi etimiz, gerçekten kendi etimiz. Biz başka yerden hayvan almıyoruz, kendi etimiz bizim. Dinozor mu besliyorsunuz oğlum her gün kilo kilo et? Bizim kendi etimiz, biz başka kimseye güvenmiyoruz. Et. Kes kendi. Bu da benim kendi radyom. Yani

peynir, ekmek var. Yok.

0: Ya sana bir şey sorabilir miyim? Ben balkon demiri tadını nereden biliyorum?
1: Çocukken bir anım olabilir.
0: Hiç hatırladığım bir şey yok. Ben niye çocukken balkon demiri yalamışımdır ki?
1: Diliniz değmiştir.
0: Dilimiz mi?
1: Evet.
0: Niye niye? Başka mesela çocukluktan nelerin tadını biliyoruz? Gel bunu konuşalım. 9 voltluk piller var böyle dil değdirirdik hani böyle.
1: Hayır.
0: Ay, yapar yani böyle. Hayır mı?
1: Evet.
0: Sen hiç pil yalamadın mı? Pilli bir şey.
1: Yok.
2: Kumanda falan var mı orada? Pilini çıkartalım.
0: Abi bir dakika Evren, inanıyorsun. Bu iş sen ya bırak Allah aşkına, nasıl pil yalamadın sen hiç ya? Pilin tadını yalamadım. Bilmiyor musun hiç?
1: Yok, yalamadım. Kalorifer peteği.
0: Kalorifer peteğinin tadını nereden biliyorsun Allah aşkına ya?
1: Boşaltırken suyunu.
0: Oğlum böyle dil çekiyor yani. Allah aşkına kalorifer peteği tadı bilen var mı içimizde?
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Hanımlar beyler, Serdar yayında devam ediyor. Hani yayında kesilmeler olan bazı yerler oluyor. İnternetten dinliyorsanız normal olabilir abicim. Sıcağı bağlayayım ama sıcaktan abi. Sıcaktan alet edevat falan filan sıcaktan. Yapay zeka cortlamış bugün. Şeyde haberlerde gördüm işte. Aşırı sıcaklardan yapay zeka cortla. Ya tabii öyle haberlerde cortladı demiyor da. Yapay zeka ne demiş diyor. Ne diyor? Arıza mı? Bir şey dedi de tam hatırlamıyorum işte ya. Yapay zeka bir şey dedi ama vallahi tam hatırlamadım yani. Arızam verdi dedi. Onu mu dedi? Bir şey dedi ama tam hatırlamadım. İyi yayınlar Serdar.

0: Tripli kadın hiç çekilmiyor demiş efendim. Tripli erkek bence daha beter olur ya. Deneyelim.
1: Serdar.
0: Efendim.
1: Ne yapıyorsun?
0: İyiyim aşkım sen?
1: İyi ne olsun. Takılıyorum öyle. Akşam buluşacak mıyız?
0: Akşam sabah attığım mesajı niye cevap vermedin?
1: İşim vardı. Elim doluydu.
0: Tamam akşam da benim işim var o zaman. Benim elim dolu.
1: Ne demek? O kadar plan yaptık.
0: Elim dolu bak kapatınca gönderin fotoğrafını. Dolu elim.
1: Ne var elinde?
0: Fotoğraf göndereceğim ben. İçeriden çağırıyorlar beni. Bir şey diyor musun? Konuşma.
1: Ama bir kere açmalık gönderme.
0: Ne?
1: Bir kere açmalık gönderme.
0: Bir kere aç. Hep mi açık olsun?
1: Ben çok nazlı bir erkeksin.
0: Neyim?
1: Nazlı.
0: İşte değilim ben. Sana kadar öyle. Böyle değildim ben. Sesin niye böyle? Sen ergenliğe mi girdin aşkım sen?
1: Hayır benim ses tellerim biliyorsun alındı.
0: Ne oldu?
1: Ses tellerim alındı.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Alem Efendi. Cümle alem burada.

Dünya Kupası bardağım gitti be. Vallahi öyle gitti ya. Oo Mümtaz abi milli takım tişörtünün fotoğrafını göndermiş. Yanına da Beşiktaş şeyi koymuş, arması koymuş. Vay be.

galiba abi çok şey yok yani. Abi mesaja bak. Abi benim eski sevgilimi de tehdit edelim mi ne olur? Ama kendisi askeri personel, sorun olur mu? Olur tabii ya. Olur tabii.

etti. Karşı tarafı yaraladı. Karşı tarafı yaraladı. Kesilmiş cezası var. Şu anda firar. Ben nerede olduğunu biliyorum. Kendisine işte bir telefon şakası yapabilir miyiz? Boşanma davalarında filan mesela genelde. Geçen gün bir şey hanımefendi paslamış. Dedim ki ablacığım gözünü seveyim ben bu şakayı nasıl yapayım ya? Hani ben bu şakayı nasıl yapayım? Diyor ki eski kocamı arayıp yeni kocammış gibi konuşur musunuz diyor. Bak bak. Onun için birinci derece akrabalardan ondan bundan filan alıyorum yani şakaları artık şey değil.

Merhaba, radyonuza çok yakınız, gelebilir miyiz? Yani pazartesiden önce olmaz. Yani pazartesi günü buyurun bekleyin. Şey, buyurun bekleyin dedim. Buyurun beklerim, gelebilirsiniz. Bizim Hüseyin'e yazarsanız hani Hüseyin şey yapsın. Hüseyin ayarlasın. Hüseyin ayarlasın. Abi çok enteresan. Kuzenimle beraber yan yana dinliyoruz kulaklıklarla. O da uygulamadan dinliyor, ben de uygulamadan dinliyorum. Ben de bazen yayın donuyor, onda donmuyor demiş. Heh, işte bu demek oluyor ki hani sizde problem. Kuzeninizde yok, sizde var. Bazen oluyor sevgili dinleyenler, bazen oluyor sonuçta. Yani burası Alem Efendim. Mikrofonu kaldırdığımız zaman 81 ile havadan internet üzerinden tüm dünyaya gidiyor. Bazen oluyor ama genelde mesela şey oluyor. Hani bizim uygulamamızdan dinlemenizi tercih ederiz biz. Genelde işte ne bileyim radyo anteni, yok radyo düğmesi filan. Böyle uygulamalardan dinliyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki işte internet yayını gitti. Biz adamlarla bir şey yapamıyoruz ki, yani almış bizim yayını, vermişler ama bizlik bir şey yok. Onun için bizi lütfen bizim uygulamamızdan dinleyin. Alemfm.com olur sevgili dinleyenler. Ondan sonra başka ne olur? iOS'ta, Android'de bizim uygulamalarımız olabilir. Olur da olur yani. Ama yeter ki bizim orijinallerden dinleyin, olur mu? Değerli dinleyenlerim. Pıtırcık dinleyenlerim benim. Size zahmet. Cinslik mi? Nereden tutsanız elinizde kalır. Bardaklar sırasına göre konulacak dolaba. Alırken sırasına göre alınıp kullanılacak. Bulaşık makinesine çatal kaşık ayrı ayrı konulacak. Hepsinin yeri var. Yerine konulacak bunların bir kısmı demiş efendim. Ama o zaten öyle olmalı bulaşık makinesinde. Öyle demiyorlar mı zaten? Hani bulaşık makinesinin ne bileyim işte kaseleri şöyle koyun. Tabakları böyle koyun. İşte şunları şöyle koyun, bunları böyle yapın filan demiyorlar mı ya? Öyle diyor, benim bildiğim öyle yani. Canım sıkıldıkça deterjan kokluyorum, bu konuda cinsim. En yakın sağlık ocağına bu mesajla giderseniz. Tişörtüm geldi, teşekkür ederim. Ne demek efendim, güle güle giyinin. Abi hamburgerciden ben de şikayetçiyim, benim de Dünya Kupası bardağımı göndermediler demiş. Bana göndermediler. Göndermediler yani.

Arabayı fark ettiğim zaman dönüp dönüp arkamı kontrol ediyorum. Tam evden içeriye gireceğim. Bu acaba kilitlendi mi diyor diye gidiyorum bir daha kontrol ediyorum. Oysaki arabanın yanındayken kontrol ettiğimi biliyorum. Buna da eminim ama sizin programınızı duymuştum. Artık videoyu çekeceğim demiş. Ya benim arkadaşımın telefonu öyle işte, öyle kayıtlarla dolu. Hani evin kapısını çekmiş mesela. Ses de var mesela. Şey diyor. Kapalı kapalı kapalı kapalı kapalı kapalı kapalı kapalı. Kapalı kapalı. Yani ses de var ya. Ses de öyle. Şeyi gösteriyor mesela. Musluğu çekiyor böyle. Musluk akmıyor. Akmıyor. Akmıyor. Akmıyor. Hani fişi gösteriyor mesela. Fiş çekik. Çekik. Çekik. Çekik. Fiş çekik. Çekik. Çekik.

Yıldızı sensin. Bak şeyle Dünya Kupası bardağıyla alakalı notlara yazsınlar, gönderiyorlar demiş. Vallahi biz sipariş ettik abi, gelmedi bardak. Ben de bardak için siparişe çok meraklısı da değilim yani, onu da söyleyeyim. Hani gelmedi, yazdık ondan sonra. Biz de dediler ki size indirim şeyi verelim, kuponu verelim. Ya abicim biz bardak için söyledik, niye indirim kuponu veriyorsunuz? Ben

Yanlış gönderilen bir mesaj var bana. Diyor ki bana bir 200 euro gönderir misin? Babana söyleme, alışveriş yaptım. Maaşım gelince öderim. 200 euro alışveriş. Babana diyor söyleme. Efendim babanızı tanımıyorum ben ya. Bir de 200 euro. Sonra dur bakalım şuradan. Hayvan sevgisinde çok cinsim. Hayvanlara kötü davrananı gördüğüm zaman ya bu abi ne olur Allah aşkına ya ne olur ya. Bunu ne olur böyle çok böyle anormal bir durum gibi göstermesin. Mesela hayvanlara kötü davrananı gördüğüm zaman ben de işte çok cins oluyorum falan diye. Biz de zaten bayılıyoruz hayvanlara kötü davrananı gördüğümüz zaman, diyoruz ki ay ne güzel diyoruz. Allah aşkına ya. Yani bu, ben nice insanlar biliyorum mesela, aynı binada oturuyorlar. Kimisi şikayet ediyor kediden köpekten. Onun mesela kapı komşusu iniyor kedilere mama veriyor. Öbürküsü bir şey yapıyor ama millet birbirine giriyor ya. Hayvandır abi bu dünya. Senin bu dünyada ne kadar yaşamaya hakkın varsa o hayvanın da bu dünyada o kadar yaşamaya hakkı var. Hatta belki bazı yerlerde bizden daha çok yaşamaya hakkı var. Hani belki bizden daha fazla var ama hayvanlara kötü davranmamayı ekstra böyle bir iyi insanmış gibi aktarılmasına ben biraz tutuluyorum ya. Mesela şey diyorlar mesela, hayvanlara çok iyi davranıyor, çok iyi insan filan. Yani bu zaten olması gereken değil mi ya? Hani normal bir şeyi böyle anormalmiş gibi, süper kahraman işiymiş gibi göstermek mesela. Vergi kaçırmıyor, çok iyi insan filan. Yani. Hiç banka soyduğunu görmedim, çok iyi insan falan. Tabii ki de kardeşim, zaten hayvana şey yapılmaması lazım yani. Kötü davranılmaması lazım. Sonuçta o da şey. Ama bazen böyle çok şey oluyor böyle. Çok böyle setli, çok böyle duvarlı oluyor. Adam mesela hayvana kötü davranmıyor ama ağaca kötü davranıyor yani. Kadına şiddete hayır diyorlar. Yüzyıllardır söylüyorum. Kadına şiddete hayır değil abicim. Şiddete hayır. Bana sorarsan. Şiddete hayır. Değil mi? Öyle çok Twitter gençliği gibi şey kasmak istemiyorum size burada. Çok böyle kasmak istemiyorum ama zaten olması gereken bir şeyi kimse yapmadığı için ya da böyle çok böyle ekstra bir şeymiş gibi, hani işte hayvanlara çok iyi davranıyor, çok iyi, banka soymuyor, çok iyi insan, işte hırsızlık yapmıyor, iyi insan falan yani. Bu arada havalar çok sıcak. İşte kapının önüne bir tas su, ne bileyim mama varsa mama falan filan, güzellik yapın elemanlara. Sevgili dinleyenler. Martı yavruları var, çok enteresan martı yavruları. Hani böyle ne olmuş ne olamamış böyle martı yavrusu var mı etrafınızda? Ah ah ah filan diye gezenler var ya, onlar kuş olduğunun farkında değiller henüz. Çünkü yerdeler, kedilerle büyüyorlar, kedi gibi davranıyorlar. Ah ah ah ah filan. Kedi maması filan yiyor. Ne yapsın imkansızlıktan işte yani. Vallahi imkansız imkan bu derece.

Bizim burada karga yavrusu var. Ya çok aradım zamanında, bulamadım karga yavrusu. O tarih bulsaydım karga yavrusunu, bu tarih hala benimle beraberdi biliyor musun? Hala ya. Yani.

Karga bir dönem besledim. Çok vefalı hayvan demiş efendim. Hiç de mesela kargayla alakalı öyle şeyler olmaz değil mi? Mesela beste kargayı, oysun gözünü filan. Mesela işte kılavuzu neyse. Kargayla alakalı mesela hiç böyle iyi bir şey söylenmez mesela.

Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırırmış. Karga şakırdamış, bülbülüm sanmış. Hiç iyi bir şey yok kargayla alakalı. Kargaya yavrusu şahin gözükür. Hiç vallahi hiç iyi bir şey yok. Kargayla alakalı hiç iyi bir şey yok. Günah nedir bilmiyorum ama hiç. Hiç iyi bir şey yok yani. Karda kışta kumurda kuşa yem oldum. Ay kahraman oldum.

Karga karga gak dedi, çık şu dala bak dedi. Hakikaten ya sevgili dinleyenler, karga ile ilgili söylenmiş iyi bir şey var mı ya? İyi bir söz var mı yani? İyi bir şey. Herkes yapay zekaya soruyor değil mi şu an? Abi ne çıksa radyoda deniyorsunuz vallahi billahi bak. Gerçekten Google çıktı radyoda denediniz. Hani bir şey soruyoruz Google'dan arıyorsunuz falan. Yapay zeka çıktı şimdi radyoda deniyorsunuz. Bir şey soruyorum yapay zekaya soruyorsunuz şimdi. Yani. Ama ben en çok şeyde zorlandım. Bu WhatsApp'ta mesaj silme özelliği şeydi, yeni gelmişti. Ben de yayındayım. Zaten dünyada ne olsa dikkat et. Hani Allah'ım iyi şeyler oldursun, Allah iyi şeyler yaşatsın inşallah. Ama ve lakin dünya üzerinde ne, bak sadece ülkede değil, dünyada ne olsa, ama bak ne olsa, geçmişe dönük bak, hep Serdar yayındanın saatinde hep. Abi WhatsApp'a özellik geldi. Mesaj silinme özelliği benim de boşluğuma geldi. Dedim ki ya WhatsApp'ta da mesaj silme özelliği gelmiş. Arkadaşlar artık yazdığınız mesajı silebiliyorsunuz artık dedim. Yazdığınız mesajı. Abi o gün program böyle oldu bak. Serdar Bey merhaba, ben Eskişehir. Serdar her gece severek... Serdar bu bir dene... yani hiç... Herkes bende denedi. Sonra dur bakalım... Başka? Kargalar ortalama 200 yıl yaşarmış. Yok ya, şehir efsane. Şehir bile değil yani o. Birinin şey hurafesi. Bana inanmıyorsan gir internete bak. Hani ya, şey yapay zekayı da sorabilirsin. 200 yıl yaşayan filan karga yok. Öyle bir geyik var ya. Kargalar 200-300 yıl yaşıyormuş ya filan. Karganın bundan haberi yok. Ama çok farklı. Karganın bir yerde ölüsü bile olsa oradan geçemiyorsunuz biliyor musun? Bildiğin geçemiyorsun oradan. Karga düşmüş ölmüş ya da bir şey olmuş ölmüş falan filan. Yapamıyorsun yani, geçemiyorsun oradan. Geçirmiyor elemanlar yani, ölüsünü bile bırakmıyorlar. Artık onu ne yapıyorlar, ölüsünü alıyorlar mı götürüyorlar mı falan mı filan mı bilmiyorum ama geçemiyorsun yani oradan. Martı'dan bahsetmiştiniz, bir anım var. Çanakkale'de feribotla karşıya geçiyoruz. Herkes simit atıyor. Neyse bir arkadaşımız kocaman atmış. Onlar da sürekli açlar, yiyorlar. Bu martının boğazında kaldı, önüme düştü. Herkes kaçıyor. Normalde yaklaşamam hayvanlara. Ben de martıya ilk yardım müdahalesi yaptım. Pislik karga kustu, sonra da elimi ısırdı, nankör dedim. Bak karga hakkında hiç iyi konuşulmuyor. Hikaye martının hikayesi. Küfürü en sonunda yine martı şey karga yedi, görüyor musun? Bak bir daha okuyayım. Mevzu martıya olmuş. Küfürü karga yedi. Bak iyi dinle. Martı'dan bahsetmiştiniz, bir anım var. Çanakkale'de feribotla karşıya geçiyoruz. Herkes martılara simit atıyor. Neyse bir arkadaşımız kocaman atmış. Martılar da sürekli açlar, yiyorlar. Bu martının boğazında kaldı. Önüme düştü. Herkes kaçıyor. Normalde yaklaşamam hayvanlara. Ben de martıya ilk yardım müdahalesi yaptım. Pislik karga kustu, sonra da elimi ısırdı, nankör dedim. Bak gördün mü? Yanmışım. Yine küfür, yine şey yedi yani. Yine karga yedi yani. Hiç iyi bir şey söylenmiyor ya karga. Hiç yani.

Bana Google araması gönderiyorlar. Kargalar doğada ortalama 15 ile 20 yıl yaşa. O da kısa canım, 60-70 yıl diye yazıyordu. Halk arasındaki 100 veya 200 yıl gibi inanışlar şehir efsanesidir. Abi bana niye gönderiyorsun? Ben söyledim zaten. Şehir efsanesi.

Kargalar parlak şeyleri çok sever. Yani çok inanılmaz sever kargalar. Bir adam kargaları besliyormuş. Bu da gidip oradan buradan böyle elmas, yüzük, işte para mara falan çalıp adama getiriyormuş. Adam da uyanmış, bunu devamlı beslemeye devam etmiş. Bildiğin yarı servet yapmış adam yani.

Karga aradığın günleri hatırlıyorum. Vallahi bütün ağaçlara oralara buralara baktım, hiç yavrusunu görememiştim demiş. Zaten sakın ha bak, yani görürseniz falan vallahi gagalaya gagalaya sıkıntı yaşatır size yani, hiç sakın yapmayın öyle şeyler. Karga yavrusu, ölüsünü bırakmayan yavrusunu bırakır mı arkadaşım yani? Sakın sakın, aman diyorum. Karga. Karga acaba eş durumları nasıl kargaların? Bence bir şey söyleyeyim mi? Böyle cins bir hayvan bence tek eşlidir. Bence. Olmayabilir, bilmiyorum. Ne bileyim ana, ama o kadar cins hayvan ki kimse araştırmasını bile yapamıyor elemanların yani. Vallahi. Çok yani değişik bir hayvan yani. Çok nasıl söyleyeyim, böyle kendine has bir hayvan. Kendi ne öğretmek isterse bize, gitmiş onu öğretmiş yani hiç. Bizlik bir şey yok. Selam, bir şarkı istesem çalar mısınız? Çalamam abi. Çalamam, söyleyeyim. Çalamam çünkü önümde var. Ama dur bakayım nerede? Evet, varmış hakikaten önümde. Şuradan şöyle gideceğim. Ama bu değilmiş ya, buymuş, tamam. Nasıl bir beddua ettiyse.

0: yakındı.
1: Dedem köyde... Dedem köyde kargaları besliyordu. Herkes kızardı ona. Hepinizden daha hayırlı hayvanlar bunlar diyordu.

0: Hüseyin Bilgi yazmış. Kargalar genellikle Mart ve Haziran ayları arasında bir kez çiftleşirler. Genellikle ömür boyu süren tek eşli eşler edinirlermiş.
1: Vay be.

Ufaktan veda edeceğiz sevgili arkadaşlar. Aa, ne oldu? Sinek var ya. Yine dur. Abi şu sineklerin bana var ya saldırması var ya. Yani şu sineklerin bana saldırması. Bunlar da nasıl kurtuluyor? Bir de bunlar ışığı açınca nereye gidiyorlar ya? Vallahi billahi nereye gidiyorlar ya? Antalya'da neymiş? Antalya'da ölüyoruz sıcaktan. Aa, ya abi sıcak tabii daha da başlamadı. Bak ya 10 gündür şakasını yaptığım adam kendim oldum. Daha da başlamadı sıcaklar. Daha bu sıcak mı ya? Daha bu sıcak mı ya? Daha bu sıcak mı? Dur bakayım şuradan. Şöyle. Sıcak deyince aklıma bir şey geldi ama yapmayacağım onu. Yapmayacağım onu. Dur bakayım. Bir mesajımı okumadan aşk olsun demiş efendim. Vallahi görmemişimdir abi. Ne yazmışsınız? Bakayım. Ne yap? Tişört istemişsiniz. Yani görmedim ama görsem de okumazmışım zaten. Yani söyleyeyim yani. Bilgin olsun. Emre Altun şarkıyı söyleyişe bak yalnız. Nefes nefese. Sıcağı da öyle söylüyor mesela. Sıcak, çok sıcak. Emre abi böyle olursa sıcak olur tabii. Yani. Hani olur yani.

Bak düzeldi birden Emre abi, düzeldi birden. Şakalaşabiliyorum canım, benim rol arkadaşım Emre abiyle. Emre Altuğ, ben Rojda Demirer. Şey, nikahlarını ben kıydım. Geniş aile komşu kızında. Rol arkadaşım olduğu için şakalaşabilirim yani. Ama düzeldi bak, şarkı düzeldi. Şimdi birazdan yine gelecek.

Bak yine geldi. Nefes nefese. Kocamla farklı arabalardan dinliyoruz. Mesajlarım okunmuyor diyor demiş. Karısına şikayet etmiş abi, abi görüyor musun? Şuna bir şey söyle, mesajlarım okunmuyor benim falan. Selam yenge. Yine kocasına söylemedim ama bak, görüyor musun?

Hanımlar beyler, mevzu biter, ben gider. Ya ne vedası, biz bebişi uyutmaya yeni çıktık Serdar Bey, biraz daha konuşun lütfen de bebiş iyice dalsın demiş efendim. Ya şöyle bir şey yapalım gitmeden önce, o zaman madem öyle bir mesaj geldi, bebek uyutmaya çıkmışlar benle. Hani bu bir komedyen için iyi midir kötü müdür bilmiyorum ama. Dur bakalım şuradan, ben size bir güzellik yapacağım şöyle, vallahi içimden geldi, çocuk için içimden geldi bu galiba, değil mi? Tamamdır bu, hazır mısınız? Bir dakika, ben değilim daha. Evet, uykum gelmiyor, uyuyamıyorum diyenlere de gelsin, bebek için de gelsin, bebek için de gelsin, sabah sınavı olanlar için de gelsin, uçuşu olanlar için de gelsin, işi olanlar için de gelsin, sonra başka bir iş olmayanlar için de gelsin, sabah erken kalkacak olanlar için de gelsin, gelsin oğlu gelsin, ama en çok da hani bebişi uyutmaya çalışıyoruz diyenlere gelsin. Hazır mıyız? Dur bakayım. Nerede? Evet, 3, 2 ve 1. Ver.

0: Evet. Çocuk uyudu mu? Sessiz sessiz. Sessizce. Sessiz sessiz. Feda'yı sessiz edeceğim. Çocuk uyuyor sevgili arkadaşlar. Sessiz edeceğim. Bak ninni çaldığım için kızan var. Abi yani enteresan. Bir yere yaransan bir yere yaranamıyorsun falan. Yani. Yine kocasına laf söyleyemeyen birkaç tane kadın var aramızda sevgili dinleyenler. Yüksek ihtimal bu saat oldu. Kocası eve gelmedi bunların. Onun için çok gerginler bunlar. Vallahi çok ya. Kocam nerede? Bu saate kadar telefonu da açmıyor. Kesin o kadınla beraber filan. Dur Serdar'a sarayım o zaman diyen. Gider ayak. Bunu da söyleyeyim de bana cevap veremesinler. Ben şimdi gidiyorum ya daha da sinirlensinler. Hanımlar beyler mevzu biter ben gider. Twitter, Instagram, YouTube orası burası şurası aklına neresi gelirse Serdar Gökalp olarak bulabilirsin beni. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir. Önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun. İnşallah haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum. Adın bana.